Akbank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde hafta başında yatırım ve finans gündemiyle karşında. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odeon Radyo'da.

Sanatçıları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Eylül yeni başlangıçlar ayı. Yeni bir döneme girerken akılda beliren yatırım ve birikim soruları da çoğalıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi haftanın sorusunda yatırım ve birikime dair merak edilenlere yanıt veriyor. Haftanın sorusunda uzman isimlerin yanıtları gün içinde Odeon Radyo'da seni bekliyor.

Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasında bazı kavramlar vardır ki tek başına birçok dengeyi etkiler. Faiz de bu kavramlardan bir tanesi. Bugün Dr. Emrah Ahi'nin kaleme aldığı ve themagger.com'da yayınlanan Finansal Evrenin Yerçekimi Faiz başlıklı makaleyi özetliyor ve faiz oranlarının piyasalar üzerindeki etkisini, düşük ve yüksek faiz ortamlarının yatırım kararlarını nasıl şekillendirdiğini birlikte ele alıyoruz. Yatırım dünyası bugün oldukça karmaşık görünebilir. Algoritmalar, jeopolitik riskler, bilançolar ve bitmeyen bir veri akışı var. Ancak tüm bu gürültünün ortasında piyasaların ana belirleyicisi olan görünmez bir güç var ki o da faiz oranları. Warren Buffett'ın meşhur benzetmesi vardır. Bunu çok iyi anlatıyor. Faiz oranları varlık fiyatları için yer çekimi ne ise odur. Yer çekimi azaldığında her şey yükselir, arttığında ise her şey aşağı çekilir. En basit anlatımıyla faiz paranın kira bedeli. Parayı bugün kullanmanın bir maliyeti var ve gelecekte elde edeceğimiz gelirlerin bugünkü değeri bu maliyete göre hesaplanıyor. Bugün hem Türkiye'de hem dünyada faiz indirimleri devam edecek mi sorusu tartışılırken, yatırımcılar için asıl önemli olan şey ise düşük ve yüksek faiz ortamlarının portföyler açısından ne anlama geldiğini anlamak. 2008 küresel finans krizinden sonra dünya ekonomisi uzun bir düşük faiz dönemine girdi. Merkez bankaları ekonomiyi desteklemek için faizleri sıfıra, hatta bazı ülkelerde negatif seviyelere indirdi. Bu ortam aslında parasal bolluk ve artan risk iştahı anlamına geliyor. Faizler düştüğünde borçlanma ucuzluyor. Şirketler daha kolay yatırım yapıyor, tüketim artıyor. Bu dönemde yatırımcılar arasında sıkça kullanılan bir ifade ortaya çıktı. TINA, yani There is no alternative. Mevduat ve tahvil getirileri enflasyonun altında kaldığında sermaye riskli varlıklara yöneliyor. Hisse senetleri, gayrimenkul ve alternatif yatırımlar daha ön plana çıkıyor. Düşük faiz ortamı özellikle büyüme şirketleri için daha avantajlı. Çünkü değerleme modellerinde kullanılan iskonto oranı düştükçe gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri yükseliyor. Bu nedenle teknoloji şirketleri gibi gelecekte yüksek kar potansiyeli taşıyan firmalar bu dönemlerde güçlü performanslar gösterebiliyorlar. Ancak ucuz para ortamının riskleri de var. Disiplin zayıflayabiliyor ve varlık fiyatları temel değerlerinden kopabiliyor. Enflasyon yükseldiğinde ve merkez bankaları faiz arttırdığında ise piyasanın dinamikleri değişiyor. Yüksek faiz ortamı finansal sistem için bir tür detoks dönemi. Bu ortamda risksiz getiriler yükseldiği için yatırımcılar aynı riski almak adına daha yüksek getiri talep ediyorlar. Piyasada zihniyet değişimi yaşanıyor. Hikaye anlatan varlıklardan nakit akışı güçlü şirketlere doğru bir yönelim başlıyor. Özellikle uzak gelecekteki karlara dayanan sektörler yüksek faize çok daha duyarlı olurlar. Çünkü iskonto oranı yükseldikçe gelecekteki kazançların bugünkü değeri düşüyor. Bu nedenle teknoloji ve girişim sermayesi gibi alanlar çok daha fazla baskı görebiliyorlar. Şirketler açısından bakıldığında ise yüksek faiz, borcun daha pahalı hale gelmesi demek oluyor. Kredi maliyetleri artıyor, zayıf bilançolar daha görünür hale geliyor ve piyasa büyümeden çok finansal sağlamlığa odaklanıyor. Yatırımcıların bu noktada asıl sorması gereken soru ise yalnızca faiz kaç değil. Asıl soru şu: bu faiz hangi ekonomik hikayenin parçası? Faizlerin düşmesi her zaman iyi, yükselmesi her zaman kötü anlama gelmiyor. Önemli olan bunun enflasyon, büyüme ve finansal koşullarla birlikte nasıl bir makro ortam yarattığı. Bu nedenle tek bir senaryoya bağlı kalmak yerine çeşitlendirilmiş bir portföy yaklaşımı çok daha sağlıklı bir hale geliyor. Faiz döngülerine uyum sağlayabilen esnek bir portföy yapısı yatırımcıyı koruyor çünkü. Finans tarihi bize faizlerin kalıcı olarak ne çok düşük ne de çok yüksek kaldığını gösteriyor. Döngüler değişiyor ancak değişmeyen şey yatırımcının bu döngülere uyum sağlama ihtiyacı. Çünkü rüzgarın yönünü biz kontrol edemeyiz ama yelkenlerimizi ona göre ayarlayabiliriz. Yatırım ve ekonomi dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için themagr.com'da yer alan Odea ile yatırım sayfasındaki diğer yatırım içeriklerimizi takip etmeye ve Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde tekrar görüşmek üzere.
0: Odea Radyo.

Yeni dönem, yeni bir başlangıç demek. Okullar açılırken, iş hayatı hızlanırken, yatırım gündemini takip etmek de bir o kadar önemli hale geliyor. Odaya Radyo, yatırımdan ekonomiye uzanan zengin içerik dünyasıyla ve chill out şarkılarla yayında.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: ESG, iş dünyasında değer yaratmanın yeni dili. Dünya aynı hızla dönmeye devam ediyor ancak iş yapış biçimlerinizi belirleyen kavramlar hızla değişiyor. Başarının artık yalnızca büyümek değil, büyürken çevresel ve toplumsal etkiyi de gözetmek anlamına geldiğini daha iyi biliyoruz. Bugün The Magger'de Odeya ile hazırlanan ESG, iş dünyasında değer yaratmanın yeni dili başlıklı yazıdan yola çıkıyor, iş dünyasının ve yatırım gündeminin önemli başlıklarından biri olan ESG kavramına yakından bakıyoruz. Şirketlerin yalnızca ne kadar kâr ettiği değil, bu kârı nasıl elde ettiği, risklerini nasıl yönettiği, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını nasıl ele aldığı da önem kazanıyor. Bu noktada son yıllarda yatırım dünyasının ve kurumsal yönetim gündeminin en çok konuşulan kavramlarından biri olan ESG, yani çevresel, sosyal ve yönetişim kriterleri öne çıkıyor. ESG, Environmental, Social ve Governance kavramlarının baş harflerinden oluşuyor. Türkçe'de çevresel, sosyal ve yönetişim başlıkları ile ifade edilen ESG, şirketlerin uzun vadeli değer yaratma kapasitesini finansal olmayan ancak finansal performansı da etkileyebilen göstergeler üzerinden değerlendiren bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Bir şirketin başarılı olup olmadığını anlamak için artık yalnızca finansal sonuçlara bakmak yeterli değil. İklim risklerine karşı dayanıklılık, doğal kaynakların verimli kullanımı, çalışan hakları, çeşitlilik ve kapsayıcılık, müşteri memnuniyeti, veri güvenliği, etik iş yapma kültürü ve şeffaf yönetim gibi başlıklarda şirketlerin itibarı, rekabet gücü ve uzun vadeli performansı üzerinde belirleyici hale geliyor. ESG'nin 3 temel ayağı bulunuyor. Çevresel boyut, iklim değişikliği, emisyonlar, enerji ve su yönetimi gibi konuları kapsıyor. Sosyal boyut, çalışan deneyimi, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri ilişkileri ve toplumsal etki gibi alanları içeriyor. Yönetişim ise etik, uyum, şeffaflık, risk yönetimi ve paydaş hakları gibi başlıklara odaklanıyor. 21. yüzyılda şirketlerden beklenen yalnızca ürün veya hizmet sunmaları değil, bunu sorumlu, şeffaf ve geleceğe dayanıklı bir biçimde yapmaları. Bu nedenle ESG, şirketler için bir iletişim başlığından çok daha fazlasını ifade ediyor. Doğru ele alındığında riskleri daha erken görmeyi, operasyonel verimliliği arttırmayı, sermayeye erişimi güçlendirmeyi, çalışan bağlılığını desteklemeyi ve paydaşlarla güvene dayalı ilişkiler kurmayı sağlıyor. Bu noktada şeffaflık kritik bir rol oynuyor. Sürdürülebilirlik iddialarının ölçülebilir hedefler, düzenli veri takibi ve somut uygulamalarla desteklenmesi gerekiyor. Çünkü ESG skorları ve derecelendirmeleri önem taşısa da tek başına yeterli değil. Şirketlerin yalnızca skorlarını değil, bu skorların arkasındaki veri kalitesini, hedeflerini, yönetişim yapısını ve ilerleme performansını

0: yaptığını da açık biçimde paylaşması gerekiyor. Yatırımcılar ve kurumlar için asıl mesele, ESG kriterlerini iş modeline gerçekten entegre eden, risk ve fırsatlarını şeffaf biçimde yöneten, kısa vadeli söylemler yerine uzun vadeli performans ortaya koyan şirketleri ayırt edebilmek. Bu nedenle güçlü bir ESG okuması, finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve eleştirel veri değerlendirme becerisini birlikte gerektiriyor. Sürdürülebilirlik yalnızca kurumların değil, bireylerin de karar alma biçimlerini dönüştüren bir alan. Bu dönüşümü daha iyi okuyabilmek için yatırım dünyasındaki gelişmeleri, sürdürülebilirlik kavramlarını ve finansal kararların uzun vadeli etkilerini doğru kaynaklardan takip etmek önem taşıyor. Bu perspektifi güçlendirmek isteyenler, Odea Bank'ın LinkedIn hesabı üzerinden Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olabilir, her 15 günde bir yayımlanan içeriklerle piyasa gündemini ve yatırım dünyasındaki gelişmeleri takip edebilir. Finansal okuryazarlığını bir adım ileri taşımak isteyenler ise Yatırım Odaklı Podcast'te uzman konuklarla hazırlanan bölümleri dinleyebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Yaz bitti, şehir kalabalıklaşıyor, okullar açılıyor, yeni dönem birikimlerini düşünmenin tam zamanı. ODE Radyo'da yatırım odaklı bakış açısıyla hazırlanan programlar ve içerikler sakin bir müzik akışı eşliğinde seni bekliyor.

0: that you love. Odeya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, emtia nedir?
3: Petrol, buğday veya bakır. Emtia dendiğinde akla ilk gelen bu örneklerin hepsi doğru. Ancak emtiayı gerçekten anlamak için onun ne olmadığını kavramak gerek. Emtia özünde ticarete konu olan ve standart nitelik taşıyan tüm malların genel adıdır. Ancak onu hisse senedi, fon veya döviz gibi saf finansal varlıklardan ayıran temel fark doğrudan fiziksel dünyaya ve ham maddeye dayanmasıdır. Bir emtiaya yöneldiğinizde bir şirketin gelecekteki performansına veya bilançosuna ortak olmak yerine doğrudan o ürünün kendisine, yani dünyanın temel yapı taşlarına yatırım yapmış olursunuz. Emtia dünyası enerjiden tarım ürünlerine, sanayi metallerinden hayvancılığa kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsar. Kıymetli madenler de emtia sınıfına girmekle birlikte özellikle petrol, buğday veya bakır gibi ürünler reel üretimin doğrudan girdisidir. Her grubun arz talep dinamikleri birbirinden tamamen farklı. Bir sektörde kriz, diğerinde fırsat demek olabilir. Bu çeşitlilik emtia dünyasını hem karmaşık hem de son derece ilgi çekici kılıyor. Özetle, emtia yatırımı şirketlerin bilançolarına veya performansına değil, dünyanın ham madde ihtiyacına ve küresel arz talep dengesine odaklanmaktır. Bu yönüyle emtialar, finans piyasalarından ziyade reel ekonominin nabzını doğrudan tutan varlıklar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.

Geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünya piyasalarında hangi gelişmeler yaşandı? Gelecek hafta gündemde neler var? Tüm bu soruların cevapları Odeon Radyo'da. Her cuma saat 15'te ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le yatırım odaklı gündemde.

0: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Hisse senedi piyasalarında yeni oyun alanı. Fractional hisse ve mikro yatırımın yükselişi. Bir kahve almak yerine yatırım yapabilirsiniz gibi iddialı cümlelere sosyal medyada mutlaka denk gelmişsinizdir. Peki bu içerikleri gülüp geçenlerle harekete geçenler arasındaki fark ne? Cevap çoğu zaman finansal okuryazarlık. Çünkü finans dünyası artık yalnızca yüksek sermaye ile adım atılabilen bir alan değil. Bu kısa makalede küçük tutarlarla yatırım yapmayı mümkün kılan mikro yatırımlara ve fractional hisse kavramına odaklanıyoruz. Finansal refah söz konusu olduğunda cevapların çok karmaşık olduğunu düşünme eğiliminde olabiliyoruz. Oysa bazen en temel prensip oldukça tanıdık. Damlaya damlaya göl olur. Peki gerçekten küçük adımlarla finans dünyasının bir parçası olabilmek mümkün mü? Mikro yatırım, küçük tutarlarla düzenli şekilde atılan finansal adımları ifade ediyor. Belirli aralıklarla yatırım hesabına para aktarmak, bir hissenin tamamını almak yerine küçük bir bölümünü satın almak ya da zaman içinde biriken miktarlarla tam hisseye ulaşmak bu yaklaşımın en yaygın örnekleri arasında yer alıyor. Bunun en temel nedeni bazı hisselerin fiyatlarının birçok yatırımcı için yüksek seviyelerde olması. Örneğin 2026 yılı Şubat verilerine göre dünyanın en yüksek fiyatlı hisselerinden biri yaklaşık 556 bin sterlin seviyesinde işlem görüyor. Bu nedenle piyasaya girmek isteyen herkes dilediği şirketten doğrudan bir pay alamıyor. Tam da bu sebeple 2026'da mikro yatırımlar neredeyse altın çağını yaşıyor. Berkeley Economic Review'da yer verilen Stephen Wendell'in araştırması küçük kazançların bireyleri uzun

0: vadeli adımlar atmaya daha fazla teşvik ettiğini gösteriyor. Bu yükselişin bir diğer nedeni ise finans konuşmalarının gün geçtikçe daha az tabu olarak görülmesi. Sosyal medyada ve internette sıklıkla finansal kavramlarla karşılaşan Z kuşağı birçok nesle göre çok daha erken piyasaya atılabiliyor. Yatırıma ayırabilecekleri bütçe çoğu zaman sınırlı olsa da küçük tutarlarla işlem yapma imkanı sunan dijital uygulamalara ve yeni yatırım araçlarına daha hızlı adapte olabiliyorlar. Gelelim daha düşük bütçelerle piyasaya katılmak isteyenlere alternatif bir oyun alanı sunan fractional hisse konusuna. Fractional hisse bir hissenin tamamı yerine belirli bir bölümünün satın alınabilmesini ifade ediyor. Bu hisselerin alınabildiği platformlar da yenilikçi çözümleriyle dikkat çekiyor. Bazı platformlar yuvarlama stratejisinden faydalanıyor. Mesela 97 TL'lik bir alışveriş yaptığınızda bu miktarı 100 TL'ye tamamlıyor, aradaki 3 TL'yi birikim hesabınıza aktarıyor. Böylece siz gün içerisinde hayatınıza devam ederken yatırım platformunuz küçük miktarları birikime dönüştürüyor. Diğer yandan tüm yatırım araçlarında olduğu gibi fractional hisse yatırımlarının da avantajlarının yanı sıra dikkat edilmesi gereken yönleri bulunuyor. Düşük miktarlarla yatırım dünyasının parçası olmayı ve portföy çeşitlendirmeyi daha ulaşılabilir hale getirmesi fractional hisse yatırımlarının önemli avantajları arasında yer alıyor. Portföyü çeşitlendirmek ise riski dağıtmanın en güvenilir yollarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak her şirketin hisselerini parçaladığı bir sistemin bulunmaması ve bazı platformlarda bu hisselerin alım satımının tam hisselere kıyasla daha sınırlı olabilmesi gibi dezavantajları da var. Üstelik uzmanlar fractional hisselerin ve bu platformları kullanmanın yatırımcıda dopamin etkisi yaratabileceği konusunda uyarıyor. Araştırmalarda dopaminin yatırım kararlarında belirli risklerin gözden kaçırılmasına neden olabileceğini gösteriyor. Yatırım dünyasına farklı bakış açıları sunan içerikler için The Bagger'da yer alan Odea ile yatırım içeriklerimizi okumaya, Odea Radyo'daki sesli makalelerimizi dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Şehrin temposu yükseliyor, piyasaların gündemi her an değişiyor. Odea Radyo yatırım dünyasının içinden sesleri, uzman bakış açılarını ve güncel ekonomi gelişmelerini bir araya getiriyor. Nerede olursan ol, gündemin bir adım önünde kalmak istiyorsan Odea Radyo'ya kulak ver.

Odeya'nın alanında uzman ve profesyoneller tarafından hazırlanan tüm yatırım içerikleri Odeya Yatırım Odaklı Bülten'de bir araya geliyor. 15 günde bir Odeya Bank LinkedIn hesabında yayınlanan bülten, farklı platformlardaki içerikleri derleyerek finansal okuryazarlığını geliştirmeni kolaylaştırıyor.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeon Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, küresel gelişmeler emtia fiyatlarını nasıl etkiliyor?
3: Emtia fiyatları küresel makro döngülerin net bir şekilde fiyatlandığı varlık sınıflarıdır. Petrole baktığınızda jeopolitik tansiyonu ve büyüme beklentisini, tarım ürünlerine baktığınızda iklim riskini ve arz şoklarını, metallere baktığınızda sanayi üretiminin nabzını okuyabilirsin. Bu yüzden emtia takip etmek sadece yatırım değil, dünyayı daha net anlamak demektir. Son yıllarda fiyatları en hızlı hareket ettiren başlıklardan biri jeopolitik riskler oldu. Savaşlar aynı anda petrolü, doğalgazı, buğdayı ve gübreyi sarsabilir. Çünkü emtia piyasalarında her şey birbirine bağlıdır. Bir tedarik zinciri kırıldığında etkisi domino taşı gibi başka ürünlere de yayılır. Döviz cephesi de kritik. Emtialar çoğunlukla dolar cinsinden fiyatlanır. Dolar endeksi güçlendiğinde emtialar genelde baskı altında kalır. Çünkü diğer para birimleriyle alım yapan ülkeler için maliyet artar, talep zayıflar. Dolar zayıfladığında ise bu baskı azalır. Tarımsal emtialarda ise sahneyi hava koşulları belirler. Kuraklık, don ya da sel gibi olaylar soya ve buğday gibi ürünlerde fiyatları kısa sürede dramatik şekilde oynatabilir. İklim değişikliği bu belirsizliği daha da arttırıyor. Son olarak spekülatif işlemler. Büyük fonlar emtia fiyatlarını bazen gerçek arz talepten bile daha fazla etkileyebilir. Bu da emtia piyasalarını hem dinamik hem öngörmesi güç bir alan yapıyor.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeon Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bazen gündemi takip etmenin en iyi yolu sakin bir ritme yaslanmaktır. Odeon Radyo, chill out ve down tempo seçkileriyle dinlendirici bir atmosfer sunarken yatırım dünyasına dair merak edilenleri de unutmuyor. Odeon Radyo'yla hem dinlen hem de gündemde kal.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeara'da.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Seyahat ve yatırım. Gezerken geleceğinizi güvence altına almak. Seyahat ederken yalnızca yeni yerler keşfetmekle kalmayıp, geleceğinizi şekillendirecek yatırım fırsatlarının da izini sürebilirsiniz. Farklı coğrafyalardaki ekonomik potansiyeli fark etmenin ve seyahatlerinizi bilinçli adımlarla kazanca dönüştürmenin yollarını keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Business and Yatırım by Odeya sayfası için hazırlanan Seyahat ve Yatırım, Gezerken Geleceğinizi Güvence Altına Almak başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Bilinçli bir yaklaşımla seyahat etmek, finansal geleceğinizi şekillendirecek fırsatlarla dolu olabilir. Her yeni varış noktası hem kültürel zenginlikleri hem de keşfedilmeyi bekleyen potansiyel yatırımları beraberinde getirir. Seyahatleriniz sırasında gözlem yaparak geleceğinizi şekillendirecek fırsatları değerlendirebilir ve uzun vadede getiri elde edebileceğiniz yatırımların kapılarını aralayabilirsiniz. Bir ülkenin sokaklarında dolaşırken yalnızca yeni tatları ve mimari yapıları keşfetmekle kalmazsınız. Aynı zamanda yerel ekonomiler hakkında da fikir edinebilirsiniz. Örneğin, Güneydoğu Asya'da hızla büyüyen teknoloji sektörleri dikkat çekerken girişimcilik ruhunun nasıl hız kazandığını gözlemlemek mümkün. Bölgedeki startup ekosistemine dair yapacağınız bir gözlem, yatırım fırsatlarını değerlendirmenizi sağlayabilir. Peki başka neler olabilir? Mesela seyahat ederken keşfettiğiniz bir şehrin potansiyelini fark etmek, gayrimenkul yatırımları yapıları keşfetmekle kalmazsınız. Aynı zamanda yerel ekonomiler hakkında da fikir edinebilirsiniz. Örneğin, Güneydoğu Asya'da hızla büyüyen teknoloji sektörleri dikkat çekerken girişimcilik ruhunun nasıl hız kazandığını gözlemlemek mümkün. Bölgedeki startup ekosistemine dair yapacağınız bir gözlem, yatırım fırsatlarını değerlendirmenizi sağlayabilir. Peki başka neler olabilir?

kira getirisi yüksek mülkleri veya yazlık evleri yatırım portföyünüze ekleyebilirsiniz. Farklı bir ülkeye seyahat etmek yalnızca yeni bir kültürle tanışmak değil, iş dünyası için yaratıcı fikirler edinmek anlamına da gelebilir. Örneğin, Japonya'da sürdürülebilir tarım tekniklerini ya da teknolojik yenilikleri incelemek, bu fikirleri kendi ülkenizde bir girişime dönüştürmenize olanak tanır. Böylece bu anlayışı yerel iş modellerine uyarlayarak hem çevreye hem de finansal geleceğinize katkı sağlayabilirsiniz. Turizm, küresel ekonominin en dinamik sektörlerinden biri ve her seyahat bu alanda yeni fırsatlar keşfetmek için yeni bir kapıyı aralamak demek. Gelişmekte olan turistik yerlerde otel veya restoran işletmeciliği hem yerel ekonomiyi destekleyen hem de uzun vadeli gelir sağlayan bir yatırım aracı olabilir. Bir başka örnek olarak sanat da zamanla değer kazanan bir yatırım aracı olabilir. Örneğin İtalya gibi sanatsal mirası güçlü bir ülkede yerel bir sanat galerisini ziyaret etmek size hem yeni bir koleksiyon kazandırabilir hem de uzun vadeli bir yatırım fırsatı sunabilir. Seyahatler yerel ürünlerin kalitesini ve ticari potansiyelini keşfetmek için de büyük bir fırsat. Brezilya'da tadacağınız organik bir kahve, yerel bir ürünün uluslararası pazarda nasıl bir değer yaratabileceği konusunda fikir edinmenize yol açabilir. Kaliteli bir yerel ürünü ithal ederek veya yurt içinde satışını gerçekleştirerek karlı bir iş modeli oluşturabilirsiniz. Dünyayı görmek ve dünyanın değişimine tanık olmak için seyahat etmek ne kadar önemliyse, sürekli değişen yatırım dünyasına uyum sağlamak için bilgi sahibi olmak da o kadar önemli. Doğru yatırım kararları alabilmek için güncel ekonomik verileri, piyasa trendlerini ve yatırımla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Seyahatlerin sunduğu yatırım fırsatlarını ve gözlemlerinizi geleceğe dönük adımlara dönüştürmenin yollarını ele aldığımız kısa makalemizin sonuna geldik. Dünyanın neresinde olursanız olun, yatırım dünyasındaki değişimleri takip etmek ve finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için Odeya Radyo'yu dinlemeye devam edin. Odeya Radyo.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

müzik keyfinin arasına ekonomi ve finans dünyasından ilgi çekici makale özetleri karışıyor. Sesli makaleler Odeon Radyo'da müzik akışının içinde her an seni bulabilir. Kulağını Odeon Radyo'dan ayırma.

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver, sesli makalemiz başlıyor. Dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları. Biriktirmek her yerde aynı anlama mı geliyor? Aslında hayır. Çünkü tasarruf ve yatırım alışkanlıkları yalnızca ekonomik koşullarla değil, toplumların kültürel yapısıyla da şekilleniyor. Bugün Augusto.com'daki Yatırım Bay Odeya kategorisinde yer alan Dünyanın Farklı Kültürlerinde Birikim Alışkanlıkları başlıklı yazıdan yola çıkıyor, farklı ülkelerde birikim anlayışının nasıl değiştiğine bakıyoruz. Yazıda da vurgulandığı gibi Japonya'dan Almanya'ya, Hindistan'dan Türkiye'ye kadar her ülkenin kendine özgü finansal davranış kodları var. Kimi yerde planlama ve disiplin öne çıkarken, kimi yerde teknoloji, kimi yerde ise geleneksel güven araçları belirleyici oluyor. Japonya'da birikim kültürü, Kakeibo adı verilen geleneksel bütçe yöntemiyle şekilleniyor. Gelir ve giderleri elde yazmaya dayanan bu yöntem, harcama farkındalığını artırıyor. Minimalist yaşam anlayışıyla birleşince tüketimin sınırlı, planlamanınsa güçlü olduğu bir finans yaklaşımı ortaya çıkıyor. Almanya'da ise tasarruf bir yaşam disiplini olarak görülüyor. Tutumluluk, bilinçli harcama ve fiyat performans dengesi öne çıkıyor. Yatırım kararları daha uzun vadeli düşünülüyor, planlılık ve geleceğe hazırlık önem kazanıyor. Güney Kore'de finansal alışkanlıklar teknolojiyle birlikte hızla dönüşüyor. Dijital bankacılık uygulamaları, mobil yatırım platformları ve yeni nesil araçlar özellikle gençlerin finansal sistemle ilişkisini değiştiriyor. İskandinav ülkelerinde ise finans kültürü daha çok şeffaflık ve güven üzerine kuruluyor. Güçlü sosyal güvenlik sistemleri ve yaygın finansal okuryazarlık bireylerin daha planlı ve ölçülü hareket etmesini destekliyor. Hindistan'da altın yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda kültürel ve geleneksel bir değer. Düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde altın takmak hem bir gelenek hem de kuşaklar arası birikim yöntemi olarak görülüyor. Türkiye'de birikim alışkanlıkları bireysel reflekslerle toplumsal dayanışmanın iç içe geçtiği hibrit bir yapı sergiliyor. Altın, döviz ve vadeli mevduat gibi geleneksel araçlar önemini korurken, bireysel yatırım araçlarına olan ilgi de artıyor. Aile dayanışması ve belirsizliklere karşı geliştirilen ihtiyat duygusu, tasarruf davranışının temel unsurları arasında yer alıyor. Kısacası dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları değişse de ortak bir gerçek var. Geleceğe hazırlıklı olmak bugünden başlıyor. Birikim alışkanlıklarından yatırım dünyasına uzanan bu yolculukta Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edebilir. Augusto'daki Yatırım Bay Odeya kategorisindeki yazılarla da farklı bakış açıları keşfedebilirsiniz. Daha bilinçli finansal adımlar atmak isterseniz, ihtiyaç duyduğunuz makale, podcast ve videoların daha fazlasına Odeya Bank'ın LinkedIn hesabından her 15 günde bir yayınlanan Odeya Yatırım Odaklı Bülten'e abone olarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım. Odea Radyo.

0: yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmek de her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altını biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusto.com'da yer alan Yatırım by Odea sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki yatırım yolculuğunuza eşlik edecek bir sonraki fikir sizi orada bekliyordur. Odea Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

high class perfume fills up the room. Why don't the big girls

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Sarar. Çok değerli bir hocamız var yanımızda ama aynı zamanda da konu çok mühim bir konu. Hepimizin ortak belki merak ettiği konulardan bir tanesini konuşacağız. Ev ekonomisi, ilişkiler, evlilik, ortak bütçe, bunlara bir bakacağız. Psikolog Profesör Doktor Zuhal Baltaş hocam bizimle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi normalde işte ilişkiler konuşuluyor, çiftler konuşuluyor, paylaşımlar konuşuluyor. İlişkiler böyle uyumlu başlıyor gibi duruyor ama ilişkilerde bir sessiz gerilim oluşuyor, para. Bunu ister kazanç olarak, ister bir restorana gittiğinizde ödeme olarak düşünelim. Ama bir kontrol işi giriyor işin içine. O hep rastladığımız bir konu. Öncelikle bir psikolog olarak size sormak istiyorum. Yani ilişkilerde para, birikim, ortak hedefler konuşulurken yaşanan zorlanmalar var. Bu aslında özünde nereden kaynaklanıyor? Kendi iç dünyasından mı, ikili ilişkilerin özünde mi? Önce bununla başlamak isterim. Buyurun.
1: Şimdi bir araya gelindiği zaman ilgi çeken noktalar çok farklı. Para değil başlangıçta. Ama tabii ki bir yemek bile yenilse sonunda kimin ödeyeceği bir herkesin zihninden geçiyor. İlk tanıştıkları andan itibaren. Beraberliğin başlangıç noktası var olmak mı, varlıklı olmak mı sorusunda kendisini bulmak zorunda. Ben hayatta hangi değerlerle var olmak istiyorum, hangi değerlerle varlıklı olmak istiyorum. Eğer buluştuğunuz kişide bu açıdan bir uyum yoksa hayatınız zor olacak demektir. Çok güzel bulabilirsiniz, mevkisini çok iyi bulabilirsiniz, ailesinden memnun olabilirsiniz veya zıttı. Ama değerleriniz uyuşmuyor ise, varlık sebepleriniz birbiriyle buluşmuyor ise sonuçta bir sorun sadece parada değil, pek çok şeyde çıkacaktır. Ama bugünün dünyasında zaten tam iyi oluşu tanımlarken söz ettiğimiz ona önemli konulardan biri para. Para doğrudan doğruya bir zenginlik aracı olurmuş gibi gözüküyor ama aslında bir iyi olma halini tanımlıyor bize. Zengin olmak iyi olmayı getirmiyor, mutlu olmayı getirmediği gibi. Bunun için değerlerden başlayarak hangi değerler üzerinde hayatımızı kuracağız veya beraberliğimizi sürdüreceğiz?
0: Önce buna bakılacak, yani bakılması gereken
1: evet. Konu bu.
0: Peki bu hassasiyetler, örneğin olayın maddi tarafı ya da parasal durumlar. Çünkü orada belki değerler konusunda da insanlar birbirleriyle tartışabilir. Ama nedense para harcama, para biriktirme, birikim konularında daha böyle bir iki tarafta da bir hassasiyet ortaya çıkıyor. Bunun nedeni ne olabilir? Yani yetiştiriliş tarzı mı, kendi karakteri mi, mizacı mı? Her iki taraf için konuşuyorum.
1: Bu çok önemli bir bakış açısı. Çünkü hepimizin hayatta kurduğumuz nesnelerle ilgili bir birikimimiz var. Ona atfettiğimiz anlamla ilgili. Para bir ailede hiç konuşulmayabilir. Bir başka ailede de günün tek konusu olabilir. Yediğin ekmek kaç lira biliyor musundan başlayabilir. Diğer ailede ise bugün hayatında en iyi olan şey neydi diye soruluyor olabilir. Öylesine farklı aile kültürlerinden bir araya geliniyor ki. Onun için ailelerin birbiriyle uyumu tali gibi gözükse de onların yetiştirdiği çocukların uyumu aslında çok birbirini bağlayıcı oluyor. Biz niçin paraya değer veriyoruz veya vermiyoruz? İşte yine dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta hayatta parayla ilgili ne yapacağımız. İyi olma hali diyoruz çünkü para olmazsa olmaz ama olması mutlaka her şeyi mükemmel yapmıyor. Mükemmelliyetçiliği nerede arıyorsunuz? En iyi olan şey sizin hayatınız için ne? Bunları enine boyuna konuşmakta yarar var. Kazançlar farklı olabilir. Nasıl paylaşılacak? Hangi konuda kim nasıl bir harcama yapacak? Tek kasada mı buluşacaksınız? Tek kasada buluşmanın yararı ne? Zararı ne? Şimdi bütün bunlar konuşmadan varsayımsal bir başlangıç yapılıyorsa hayata, o varsayımlar bazı ön yargılarla zaten kırılıyor. Siz kendi düşündüğünüz gibi karşı tarafın düşüneceğini farz ediyorsunuz. Ya da bazı şeyleri hissediyorsunuz. Bunları somutlaştırmadıkça gelirimiz ne, nasıl kullanacağız konusu konuşulmadıkça hep bir gri alanda hareket ediliyor. O gri alan evliliğin içinde bile yıllar geçtikten sonra siyah veya beyaz oluyor. Bu kadar beklemeye gerek yok çünkü çok büyük bir gerginlik. Eğer harcamalarınızda anlaşamıyorsanız zihninizdeki mırıltılar sizin zihninizi kör edebilir. Şimdi bunun parasını ben mi verecektim, yine mi ben yapacağım ya da ne çok harcıyor, buraya da bu harcanır mıydı? Her an birbirini eşlerin eleştirme ihtimali var. Ne iyi yapıyoruz diyecekleri yolu seçmezlerse birbirlerinin yollarını eleştirme olasılıkları artar ve orada da bir çatışma dünyasından kendilerini kurtarmaları çok zor olur. başlangıç çözüm için en iyi nokta.
0: Bakış açısı demek ki burada önemli. Bir de şimdi aslında ilişkilerin en başında ya da evlilik diyelim buna ya da herhangi bir ilişki fark etmez. Beraberlik. Para mevzu ilk konuşulan konulardan maalesef bizim aile dünyamızda değil. Yani benim gözlemlediğim o. Daha sonra belli bir noktada sizin söylemiş olduğunuz gibi o fısıltılar beyine dolduktan sonra konu gündeme gelip o dolmalarla birlikte karşı karşıya geldiğinde problem yaşanıyor gibi gözlemliyorum. Şimdi bunu da ben merak ediyorum. Şimdi o zaman iki kişi bir araya geldiğinde kendi hayatlarını sadece hayat olarak değil her şeyiyle, sanatta, kültürü bilmiyorum. Ama bunun dışında tasarruf, harcama, alışkanlıklarını da birleştirmeleri mi gerekiyor? Ya da kendi ilişki dinamikleri içerisinde belki ayrı tutmaları mı gerekiyor? Bu konuyu da merak ediyorum açıkçası.
1: Şimdi ilk başta söylediğiniz konudan ilerleyelim. Kendi içlerindeki dinamiklerde nasıl bir yaklaşım içerisinde olacaklarına karar veremiyorlar dediniz değil mi? Doğru anladıysam. Ne zaman konuşacaklar? Parayı dan söz etmeleri gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Şimdi burada çok önemli bir kültürel farkımız var. Batı dünyası daha maddiyatçı bir dünya. Parayla konuşulabilir. Ama Türkiye'de ilişkiler, insan değerleri, insanın kendini iyi hissetmesi, ilişkide kalmayı sürdürmekle ilgili. Her zaman ilişkide kalmak için yapmamamız gereken şeyleri yapabilecek bir kültürdeyiz. Bu kültür bizi bağlıyor. Bu bağları yumuşak bir şekilde yönetmek gerekiyor. Çünkü para konuşarak başlamak, piyasa değerleriyle ilişkiye başlamak demek. Türkiye'de kimse piyasa değerleriyle ilişkiye başlamak istemez. Belki bazı koşullar hariç. Onun için piyasa değerinin dışındaki beni memnun edecek konular üzerinden gitmek ama mutlaka rakamların konuştuğu bir dünyaya gireceğiz. O dünyada ne yapacağız biz? Seni rahatlatan ne? Beni rahatlatacak olan ne? Konusunu açmak gerekiyor.
0: Şimdi şunun da için sordum. Bu özellikle birikim ve harcama alışkanlıkları her iki tarafta da yetiştiriliş tarzından kaynaklı farklı oluyor. İki ayrı dünyayı bir araya getiriyorsun. İşin içine bir de para girince başka bir noktaya giriyor. Konu çok hassas bir alan haline geliyor. Şimdi öyle bir durumda bu ilişkilerde neden bu kadar hassas bir duruma geliyor? Maddi konu onu da merak etmiyor değilim. Yani bu ister kısa bir ilişki olsun, ister 20 yıllık bir evlilik olsun, ister 50 yıllık bir evlilik olsun. Hiç önemli değil. Ama burada bu hassas bir alan ne kadar birbirini tanırsan tanı hassasiyetini devam ettiriyor. Şimdi mesela.
1: Şimdi karşınızdaki insanı değiştirmeye çalışmak hayatınızda yapabileceğiniz en büyük hata. Onun için karşınızdaki insanın kim olduğunu bilip onunla ne kadar uyum sağlayacağınıza bakmanız önemli. Bir ilişkiye onu değiştireceğim diye başlamak, o ilişkiyi baştan yıkmak. Hiç kimse değişmek istemiyor. Hepimiz alışkanlıklarımızı seviyoruz. Zaten alışkanlığımızı değiştirmek kendimizde ne kadar zor. Fakat karşımızdaki insanın alışkanlığını değiştirmek konusundaki girişimimizde ne kadar çok. Niye onun alışkanlığını değiştirmek istiyorum? Çünkü o bana uymuyor diye. Onu olduğu gibi kabul edemediğim için kişilik psikolojisinde muhakkak ki bir para harcama davranışı üzerinde durduğumuz alanlar var. Bazı insanlar riske açık, bazı insanlar risk hesabını seviyor. Zaten risk hesabını yapmak zor, ekonomistler bile zor yapıyor. Sıradan insanların bunu nasıl yapmasını bekliyoruz. Onun için risk hesabı yapanlar bazen çok aşırı hesapçı olabiliyorlar. Risk hesabını yapmayı hiç sevmeyenler de bazen bütçelerini tamamen sarsacak şeyler yapabiliyorlar. Bir aile ekonomisinden bahsederken bütçeyi yönetmek konusunda ne kadar bilgiliyiz? Ben çok bilgili olmadığımızı düşünüyorum ve görüyoruz zaten bunu. Türkiye'de gayri safi milli hasılanın %70'i tüketime gidiyor. Siz hep bunu konuşuyorsunuz muhakkak. Tüketim alışkanlıkları kimde fazla ve hangi yönde fazla? Hangi kişilik özellikleri tüketimi arttırıyor? Hangi kişilik özellikleri tüketim konusunda daha sınırlayıcı? Sosyalliği yüksek olan insanlar, risk almaya açık olan insanlar her zaman daha çok para harcamaya da açık oluyorlar. Ayrıca hepimiz özgür olmayı istiyoruz ama zihinsel ön yargılarımız, bahislerimiz bizi bazı şeylerin peşinden götürüyor. Arkadaşlarım gibi olmak, onların yaptığını yapabilmek. Ya da benim bir nefes aralığım var o da işte şurada şunu yapmak dediğiniz şey. Aslında belki nefes aralığı mı yoksa farklı bir şey mi? Kendi içinizde çözmeniz gerekiyor.
0: Çok önemli şeyler bunlar gerçekten.
1: Evet, şimdi onun peki, için para psikolojisinde herkes kendisinin parayla bağını çözmeli.
0: Ha, önce bireysel parayla benim ilişkim nasıl?
1: Nasıl bir
0: yani
1: ilişki?
0: Ben riskli bir insan mıyım? Para harcamayı seviyor muyum vesaire.
1: Evet.
0: Birazdan kendimle ilgili de örneklere girmek istiyorum zaten. Örnek olarak yani hem kendim hem başka insanlarla, çiftlerle ilgili ama şunu da soracağım.
1: Sorumluluk duygusu yüksekse, duygusal düzeyiniz ve vicdanınız yüksekse, duygusal dengeniz var ve vicdanınız yüksekse para harcama sınırlarınız kendi bütçeniz içerisinde olma olasılığı artıyor. 6 tane önemli kişilik özelliği var. O özelliklere göre para karakterlerimizi bilmekte yarar var. Hayata başlar.
0: Onu öğrenmek gerekiyor demek ki. İlk etapta benim para karakterim ne onu öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Belki burada bizi dinleyen izleyenler de şöyle bir düşünecektir. İlla ki benim acaba para karakterim ne? Para ile ilişkim nasıl? Şimdi burada bu denge yani maddi denge kurmak için aslında çiftler en başta nereden başlamalı? Yani hani dediniz ya para ile ilişkisini bir bilmesi gerekiyor. Yani ilk sağlıklı para konuşması nasıl açılmalı mesela çiftler arasında? Bu ne zaman değil, nasıl açılmalı? Örnek, kendimden örnek vereyim. 20 yıllık bir evliliğe sahibim. Eşim memur, anne babanın çocuğu. O yüzden riski az seven bir kişi, şahıs kendisi. Sevmez boşluğa.
1: Kontrollü olmayı tercih eder diyebiliriz daha eşinize.
0: Evet, dinlerse zaten.
1: Bir tanım
0: dinlerse kızmaz, bir şey de demez çünkü devamlı konuşuyorum. Diğer taraftan ben de piyasacı, borsacı eski olan biri olarak ticaretle uğraşan bir ailenin çocuğu olarak benim parayla ilişkim başka. Ben harcamayı seven biriyim ama harcadığımı da kazanmayı seven biriyim mesela.
1: Evet.
0: Şimdi kendi yine dinamikleriyle ilerliyorum o yüzden. Şimdi mesela ilk sağlıklı para konuşmasını nasıl açılmalı konusunda biz bir şekilde mecbur kalarak açılmıştık daha ilişkinin başında. Mecbur kaldık bir nedenden konuşmak zorunda kaldık. Bir taraf işsiz kaldı vesaire bir şeyler. Örnekle gidiyorum. Peki taraflar ilk sağlıklı para ilişkileri nasıl başlamalı? Nasıl bir cümleyle başlamalı ya da nasıl bir vizyon, kafa yapısıyla başlamalı diye sorayım.
1: Ya harcama alışkanlıklarının ne yönde olduğunu, hani para kelimesinden çok harcama alışkanlıklarının ne yönde olduğu konuşulabilir.
0: Yani buradaki kritik ayakkabı mı alıyorsun? Ayakkabı almayı seviyor musun gibi mi acaba?
1: Yok hayır herhalde öyle değil. Öyle değil. Bir kere nerede başlamamalı? Kendi hikayenizde bir aileyle ilgili bir konuya döndünüz. Eğer birlikte yaşamaya karar veriliyor ve ailelerle de birlikte olunacaksa ailelerin ekonomik yapılarının içerisinde çözülecek konulara gelmeden önce kendi ikisi arasında problemi çözmesi
0: önemli.
1: Lazım. Çünkü ailenin çözeceği soruna dönüşebilecek konular var değil mi? İşte söz kesilmesi, nişan yapılması, düğünün hazırlıkları bunlar da taraflara düşen roller. Orada aile meselesine geçmeden önce iki kişinin kendi içinde biz hayatımızı şu maddi yapı içerisinde yöneteceğiz demeleri. Çünkü ailelerini tanıyorlar. Ve aileleri bir araya düşürmemeleri önemli başlangıç noktasında.
0: Peki burada mesela dengeyi kurmak mı bulmak açısından soruyorum ben. Şimdi tasarruf etmek de işin içine giriyor belli bir noktadan sonra. Harcama kısmına tekrar geleceğim. Ama ilişkilerde, evliliklerde artık ne isim verirsek tasarruf etmek bir kısıtlama olarak algılanıyor genelde. Yani ben tasarruf edelim diyorum, karşı taraf diyor. Benim tasarruf alışkanlığım belki onun harcamasının kısılması yönünde olacak. Ya da benim harcamamın kısıtlanması öyle tasarruf edebilecek. Örnek veriyorum ben. Bunu ortak hedefe giden bir araç olarak görmek mümkün mü sevgili hocam?
1: Tasarruf yoksa gelecekteki ben çok karanlıkta demektir. Zaten ana mesele bütçeyi etkili bir şekilde paylaştırmak ve borçlanmamak. Madde bir. Eşit bir şekilde ve etkili bir şekilde bir bütçe evliliğin başında ya da ilişkinin başında orta bir gruptan bahsediyorum. Belli bir düzende yürüyordur. Eğer içeriye girecek parada bir artış olacaksa onun bütününü harcamaya yönelmeden birikim yapmak değerli.
0: Ama orada yani ne kadar kazanırsan harcıyorsun ya o yüzden.
1: İşte o hata orada başlıyor. Kazandığınız kadar değil, kazandığınızın sizin bütçenize ek olarak giren %5'inin 3'ünü ayırma, %2'si kadar avantaj sağlama ve o 3'ü de her girişe göre oranını arttırarak tasarruf etmek gerekiyor. Zaten Türkiye'de tasarruf alışkanlığı yok. Yatırım iyice zorluk içerisinde. Hani bütçeyi nasıl yönetmek dediğiniz zaman mutlaka gelecek rakamlardan yani size yapılacak maaş artışlarından, primlerden biriktirmeye başlamanız gerekiyor.
0: Peki yine örneklerle gideceğim. Sözünüzü
1: kendi içinden
0: bu arada,
1: kısmak çok zor. Var olan harcamayı kısmak çok zor. Varoluşu anında kesmeye başlamak gerekiyor. Default olması gerekiyor. Şimdi varsayımsal bir şekilde önceden yok olacak.
0: Önceden karşılıklı konuşarak karar verilerek devam edecek bir süreç.
1: Çünkü öteki statükonuzu bozuyor. Statüko yaşam standartınız bozuluyor. Evet. Yaşam standartınızı büyütmeden evvel o büyütme oranınızda bir sınırlama yaparak genişleyeceksiniz, büyüteceksiniz.
0: Şimdi mesela burada da ev, tatil, gelecek planlar oluyor. Yani şöyle diyelim, mevcutta bir harcamanız var ve geliriniz var. Artıyor veya azalıyor. Çok oraya girmeden soracağım. Mesela ev, tatil veya gelecek planları ile ilgili konuşulurken birikim konusu zor ele alınıyor. Daha doğrusu nasıl ele alınmalı? Biraz orada mesela tatile gideceğiz, o yüzden şuralardan kısmalıyız konusu tartışmaya gidebiliyor. İkili ilişkideki standardı veya dinamiği bozabiliyor veya ev konusu. Kişilerden biri ev almak istemiyor, diğeri ev almak istiyor. Yani tamamen kendimden ayrı konuşuyorum bunu. Risk alma algısı dediniz ya biraz önce. Evet. Mesela burada birikim konusu nasıl ele almalı çiftler?
1: Bir tatile gitme kararı önemli. Yani veya ev alma. Biz ev alma pozisyonuna yakın mıyız, değil miyiz? Önce buna karar verilecek. Ya da tatile gidebilir miyiz? Tatile giderken gitmeye karar verdim, sonra kısayım olmaz. Tatile gitme imkanımız var mı? Tatile gitme imkanımız olsun istiyorsak buna göre nasıl davranacağımızı planlama. Bu ortak yapılacak bir şey. Burada karşıtlığın olmaması gerekiyor. Ama şöyle bir sıkıntı görüyoruz orada. Veya ev alma. Bir bütçe oluşturuluyor. Belli ödeme planları çıkartılabiliyor. X rakam. Fakat ev almaya gittiğinde insanlar başka bir şey beğenmeye başlıyorlar. X rakama uymayan evler beğenilmeye başlanılıyor. Şimdi ben bir evim olsun başlangıç noktasındayım. Bir evim olsun başlangıç noktasında dünyanın yüzde en ufak biriminin sahip olduğu evlere doğru hareket etmek zaten işte acaba biz akıllı varlıklar mıyız sorusuna getiriyor. Yani biz sonuçta ekonomik açıdan doğru düşünen insanlar değiliz zaten. İnsanız. Homo erectus, yani biz asla ekonomikus olmadığımıza göre bir kere kendimizin ne olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bütünsel olarak, sonra da özel olarak, bireysel olarak gidiyorlar, bakacaklar, karar verecekler. İşte ille ki bir odada burası da benim çalışma odam olsun diye, çok lazım diye bir baskı geldiğinde bütçenin dışına çıkılıyor. Bütçenin dışına çıkıldığı zaman hayat kararmaya başlıyor. Bütçenin içinden olmayan her şey bir sorun getiriyor. Harcama alışkanlıkları dediniz, en rahatsız edici harcama alışkanlığı dürtüsel harcamalar. Ev alırken bile dürtüsel oluyor insanlar. Kendilerine bir seyahat seçecekler, iki durağı daha fazla bunu seçelim diyorlar. Ama siz bir karar verdiniz yola çıkarken, bütçeniz belliydi. Gideceğiniz yerde harcayacağınız rakamlar da ülkeden ülkeye değişiyor veya tatil yerinden tatil yerine değişiyor. Yani hesapsız hayat zor bir hayat.
0: Hesabı yaparak ilerlemek lazım ama... Doğru söylüyorsunuz. Öyle bir durumda tatile giderken 10 birim harcayacağım deyip 15 birim harcayıp dönüyorsun ve sıkıntıya giriyorsun. Taraflardan biri de buramdan rahatsız oluyor mesela, değil mi? Öyle durumlarda nasıl bir tavır almak gerekiyor? Mesela şimdi, verdiğiniz örnek üstünden gidecek
1: evet,
0: olursak.
1: Orada çatışma çıktı artık. Çıktı. Çıktı. Başınıza bir dert aldınız. Evin bütçesine ait olmayan, kendinize ait olmayan rakamı harcamakta sakın hızlı davranmayın ve eşinize konuşmadan hiçbir iş yapmayın.
0: Bir de uyumlu olup konuşsunlar, açık olsunlar. Burada açıklık nereye koyarız? Karşılıklı birbirlerine açık olma konusunu, para konusunda nereye koyabiliriz sevgili hocam?
1: Her hayatın her konusunda açık olmak.
0: Buraya ben para konuştuğum için bunu sorayım dedim. Diğer konulara girersem ben muhtemelen sizi sabaha kadar burada tutmak zorunda kalırım.
1: Paradaki açıklık olmazsa hayatın hiçbir yerinde açıklık olmaz. Paranın ortaklığı, paranın ortak kullanımı, kimin neyi nasıl kullandığı konuşulmadan ortada olması gereken bir şey. Birbirimize hesap sorarak değil. Ama zaten birbirimizin bütçesini ve nasıl harcama yaptığını bilerek. Bazen bu dürtüsel harcamaları yapabiliyor insanlar. Hı hı. Ama kendisini yargılaması önemli. Karşısındakinin onu değil. Ben şimdi bunu almam hiç gerekmiyordu. Şu sebeple aldığımı keşfederse kendi para karakterini de bulacak demektir. Hangi koşulda hangi hatayı yaptığını.
0: Şimdi genelde iki tarafın çalıştığı bir ortamdan bahsedecek olursak, birbirlerinden para kaçırma, para gizleme, harcamalarını gizleme, iki tarafta çalıştığını varsayıyorum gibi konular çok yoğunluklu olarak ben etrafımda görüyorum. Çok ciddi görüyorum. Yani evli arkadaşlarımda, beraberliği olan arkadaşlarımda görüyorum. Belli bir noktada belli bir parayı edindikten sonra o parayı eksik söylüyor. Mesela maaşlı bir işe giriyor. Maaşını eksik söylüyor. Kadın ve erkek. Bu başlarımıza geliyor, görüyorum. Evet. Veya eski dönemde ben borsayken bir hikaye var bende. Borsadayken belli bir müşterim var. Müşterimin eşi beni aradı. O zaman tabii bu KVK, PVK'lar yok. İşte şu kişinin eşiyim. Dolayısıyla orada bir parası varmış. Bu para ne kadar? Çünkü bana söylemiyor diye bir telefon almışlığım vardır. Tabii ki müşteri gizliliği esas olduğu için bu bilgiyi vermedim. Ama bu bir örnek, aklıma gelen bir örnek. Biraz önce verdiğim örnek de öyle. Birbirlerinden para saklama, gizleme, harcamalarından da keza. Şimdi bu nasıl bir psikoloji bizi karşısında, nasıl bir psikolojinin eseri olarak geliyor ve bunu nasıl çözümleyebiliriz, çözümleyebilir miyiz?
1: Çok ciddi bir güven inşası gerekiyor. Burada temelde iki tarafın birbirine güvenmediğini görüyoruz.
0: Peki hayata güvensizlik olasılığı var mı? Şöyle, şundan dolayı mevcut yetiştiriliş tarzı, maddi durumu, gelecek kaygısı, çiftler arasında ya yarın bir gün başıma bir iş gelirse bak ben de böyle kalırım, o yüzden para atayım, haberi olmasın. Bunlar çok yaşanan şeyler etrafımda, bilmiyorum size de çok geliyor mudur? Bu da var işin içinde.
1: Evet, bunlar hep dalgalı denizlerde, bulanık okyanuslarda hareket etmek. Çünkü aileye giren, ortak yaşamın içerisindeki rakamın ne olduğu, nereye yatırıldığı ve nereye gideceği bir kere şüpheye düşülürse ondan sonra pek çok konuda şüpheye düşülüyor. Artık o ailede bir araya gelip mutlu ve huzurlu bir yemek yemek de mümkün olmaz, sohbet etmek de mümkün olmaz. Eşim benden ayrı para biriktiriyor. Eşim aslında kazandığının yarısını bana söylüyor ya da %10 eksiğini bana söylüyor. Bu rakamda böyleyse başka nelerde böyle olmaz ki diye insanlar üretirler ve de doğru üretirler çoğu kez. Çünkü güven faktörü ailede yoksa bunların çözümü artık çok zorlaşmış demektir. Birbirlerine bir güven akti imzalamaları lazım. Cebimde bu kadar fazlam var, seninkinde ne kadar fazla var? Bunları biriktirip ne yapacağız eğer hayat ortak gidiyorsa? Yahut da bağımsız hareket etmeye karar verebilirler. Mutlaka birleştirmek de şart değil.
0: Burada güven eşittir paraya gidiyor iş. Ya da
1: güven
0: para eşittir hayat.
1: Güven eşittir hayat.
0: Ben hep para konuştuğumuz için ama güven eşittir hayat ama güven giriyor. Peki sözünüzü böldüm bilmiyorum.
1: Rica
0: ederim. Devam edeceksiniz lütfen aynı konuya devam edin. Başka bir sorum daha var size.
1: Tamam.
0: Şimdi ben kazandım ben harcarım yaklaşımı da var. Bu ilişkilerin dinamiklerinde var. Şimdi tabii bu ilişki dinamiğinde birikim hedefini nasıl etkiliyor? Ben kazandım ben harcarım. Ya da benim param benim param, senin paran benim param. Ya da senin paran hepimizin parası. Duyuyoruz bunları. Şimdi dolayısıyla bu dinamik ve birikim hedefleri nasıl etkiliyor bu kafa yapısı, vizyon diyeyim ya da artık nasıl adlandırırsak hocam?
1: Şimdi orada da ben şöyle farklılıklar görüyorum. Mesela ailede bir ailenin reisi pozisyonunu yaşayan var. Bu kadın da olabilir, erkek de olabilir. Daha farklı pozisyona gelmiş, iş hayatına bağlı, profesyonel olarak yükselmiş ve daha farklı bir rakama hayatına getiriyor, koyuyor. Diğeri ise daha kısıtlı bir rakamı hayatına koyuyor. Ve bu insanlar diyebilirler ki sen kendi paranı kendine harca, kendi ihtiyaçlarına. Ben evi çeviriyorum diyorsa ne ala.
0: Ne güzel.
1: Evet.
0: Çok hoş.
1: İki taraftan biri de bunu diyebilir. Yahut ikimizinkini birleştirelim, bölelim, ortak harcayalım da diyebilir. İşte burada bütün mesele yine dönüyor, dolaşıyor. Hayatımızın gerçeği ne sorusunun cevabını açık olarak vermeye. Hayatımızın gerçeği ne maddi alanda? Bu sorunu biz bir sorun olarak mı yaşayacağız? Çözümlenmiş ve hayatı nasıl götürdüğümüzü bildiğimiz bir ilkeler bütünü olarak mı yaşayacağız?
0: Önce kendimize bakacağız. Buradan o çıkıyor.
1: Kendimize bakacağız. Karşımızdakinin de dürüst olması gerektiği bilgisiyle hareket edeceğiz. Yani dürüst olmayan bir ilişkiden iyi bir sonuç çıkmaz, çıkamaz. Ama güven konusunda herkes aynı durumda değil. Hepimiz kendimize çok güvenli hissetmek istiyoruz. Ama içimizde o güven yerleşmiş mi? Böyle bir güvenin eksikliğini hissediyor muyum? Kaygılarım ne kadar yüksek? Bunları tanıdığım zaman birbirimize hoşgörü geliştirmemiz gerekiyor. Onu anlayabiliyorum dememiz gerekiyor. İşte orada pek çok psikolojik kavram devreye giriyor ya. Alçak gönüllülükten empatiye kadar pek çok şeyi içeren bir düzende ilişkileri yürütmek gerekiyor. İlişkiler kendi kendine yürümüyorlar siz bir aradasınız diye.
0: Orada çaba lazım. Yani şu dönem içinde çok zor bir şey şu anlattıklarınız gerçekten. İkili veya arkadaşlık ilişkilerinde dahi evet. Söylediğiniz bu şartlar altında çok kolay değil. Peki
1: zaten akıllıca para harcamak çok zor. Çünkü beynin çalışan bölgesi farklı çalışıyor. Kontrollü olması gerekiyor, çabalı olması gerekiyor, analitik düşünmesi gerekiyor, uzun dönemli düşünmesi gerekiyor. Ve burada hız düşük, çaba fazla, enerji çok tüketiyor. Akıllılık bunları gerektiriyor. Ama biz bütün bunların tersini yapıp kendimizde güvenli olmak istiyoruz. Kontrolsüz, çabuk, çağrışıma bağlı, hemen günü gününe. Böyle olunca da başka bir parkura giriyoruz. O da beynin çok arkaik bir yapısı. Yani gerçekten insanoğluna lütfedilmiş olan özellikleri, zihnin özelliklerini, zihnin iki düğmesi var diyoruz. Kontrollü bölümünü kullanabiliyorsanız ve kendinize güven duyuyorsanız, para kullanma özelliklerinizi kişisel olarak tanıyorsanız, karşınızdakine kartlarınızı açarsanız, o da size kartlarını açarsa, aklı birleştirerek sağlıklı yürüyebilirsiniz.
0: Sağlıklı içkinin tanımını yaptınız bence şu an tam. Peki şimdi günlük küçük harcamalar oluyor. Bir şeye dokunmaz dediğimiz çiftler arasında, yani çocukla baba arasında, anne fark etmez ama çiftler arasında. Şimdi bu küçük harcamalar zamanla birikimi nasıl etkiliyor sevgili hocam? Küçük diyorsun önce, mide bulandırmaz diyorsun. Çiftler bir de bunu ne zaman genelde fark ediyor? Yani küçük harcıyorum ama tasarruf tarafıma ya da tasarruf tarafımı bir kenara da koyayım. Bütçe kısmına da belki zediliyor. Çiftler bunu genelde ne zaman fark ediyor? Küçük harcamalar aslında bizim bütçemizi parçalıyor.
1: Bence hiç fark etmiyorlar eğer akıllıca bakmıyorlarsa. Çünkü küçük harcama dediğiniz şey hep yüzdeyle hesaplamanız lazım. Evet. 50 liralık şeyin %3'üyle ilgiliyseniz, 1000 liralık şeyin de %3'üyle ilgili olduğunuz kadar ilgili olmalısınız. Biz 1000'in %3'üyle ilgiliyiz de 100'ün %3'üyle ilgili değiliz. Ama hep 3-3, o birimin %3'ü, %3'ü. Yani rakamların küçük olması üst üste geldikleri zaman büyümeyeceği anlamına gelmiyor.
0: Ki genelde büyüyor.
1: Ve bütünün içerisinden çıktığı için bütünü tamamlayan sayıya gidiyor sonuçta.
0: Genelde de büyüyor küçük harcamalar. Ayın sonuna baktığınızda ciddi bir birikim yapıyor.
1: Bir de bu yanlış harcamaların olduğu şey araştırmalarda en çok karşımıza çıkan, bilinmedik bir para geldiğinde insanlar o parayı sanki kendilerine ait değilmiş gibi harcıyorlar. Mirasın harcanması gibi de diyebiliriz. Mesela bir bonus alacak. O bonus geldiği anda onun gideceği hemen hazza dönük bir şey var. Halbuki o belki birikime gitmesi gerekiyor.
0: Orada insan psikolojisi devreye girmiyor. Mesela
1: işte, girmemesi gereken psikoloji devreye giriyor. İnsan psikolojisi evet ama girmemesi gereken psikoloji.
0: Çünkü genelde şöyle oluyor. İnsanlarda mesela belli bir bütçeyle devam ediyor. Benim bir arkadaşlarım var. Yani bir sürü var da zaten. Bir tane, bir çift. Gerçekten iyi idare ediyorlar. Karşılıklı bütçeleri idare ediyorlardı ev bütçesini. Sonra beyefendinin ekstradan bir kazancı ortaya çıktı demeyeyim. Miras gibi bir şeydi, bir prim. Fakat o kadar kısmışlar ki kendilerine. İsim vermeyeceğim tabii, belki dinlerler. O kadar kısmışlar ki kendilerine harcama yaparken, o para onlara şifa gibi geldi. Deli gibi harcadılar ve sonra pişmanlık duydular. Ben bunlardan biliyorum. Bana sordular sonra, ya Zeliha bunu böyle yapsaydık acaba böyle birikir miydi? Hay Allah dediler. Oradan biliyorum. Mesela bu psikolojide etkili olmuyor mu? Belli bir noktaya kadar bütçeyi yapıyor. Bir yerden ekstra para geldiğinde böyle aynı güzel geldi. Of biraz dediğiniz gibi hazza gidiyor. Bunu nasıl engel olacak çiftler mesela? Çok sıkıntılı bir durum
1: işte
0: olarak karşılarına çıkıyor.
1: Hazza giden şey mutluluktan buna? Uzaklaşmak demektir. Haz ve mutluluk iki farklı kavram. Haz maalesef dopaminle çalışıyor. Mutluluk ise serotonin ve oksitosinle çalışıyor. Yani beynimizin yönetimi bizim elimizde olabilir. Hazza giden paranın hiçbir işinize yaramayacağını, sadece onu yaşatacağını bilmelisiniz. Sonrasını düşünmeyerek yaşıyoruz dediğim bölüm bu. Sonrasını, hayatın devamını düşünüyorsanız hazzı mutluluğa çevirmeniz gerekiyor. Ben bu parayı nereye kullanırsam uzun süreli bir yarar sağlayacağım kendime. Ben uzun süreli yarar istemiyorum. Bir de şu anı yaşamak var ya, anı yaşa.
0: O ama anı yaşa, hayat bir tane işte. O da bu şu neydi? Hayat bir tane, o da bu şimdi mi? Öyle bir söz vardı
1: işte
0: ya.
1: İşte o değil ama bizim psikolojide kısa, anı yaşa dediğimiz. Var öyle olan şeyin, evet, iyi olan bölümünü düşün ve ondan haz al. Her var olanları tüket demiyoruz ki biz. İşte o anı yaşamak maalesef o her şeyini tükete kadar gidebilen anı yaşamalara dönüş.
0: Asıl an yaşamak nedir peki? Maddi açıdan da soruyorum.
1: Asıl mevcut an yaşamak, maddi olarak sahip olduğunuzun tadını çıkarmak. Maddi olarak sahip olunan şey sadece para değil ki, oturduğunuz sandalyeden olduğunuz, evet, yere kadar. Maddiyat o kadar geniş bir fizik çevre sunuyor ki etrafımıza, elinizdeki kahveye kadar. Kahveni içiyorsan kafanı başka şeylere yormadan kahvenin tadına odaklan diyebilirsiniz.
0: An yaşamak bu aslında şey değil.
1: Her şeyini tükete kadar gidebilen anı yaşamalara dönüş.
0: Asıl an yaşamak nedir peki? Maddi açıdan da soruyorum.
1: Asıl mevcut an yaşamak, maddi olarak sahip olduğunuzun tadını çıkarmak. Maddi olarak sahip olunan şey sadece para değil ki, oturduğunuz sandalyeden olduğunuz yere kadar. Maddiyat o kadar geniş bir fizik çevre sunuyor ki etrafımıza, elinizdeki kahveye kadar. Kahveni içiyorsan kafanı başka şeylere

0: maalesef zorlaştırdı işi. Çünkü farkında olmadan yaşamak oluyor, anı yaşamak. Neyi kaybettiğinizi fark etmeden o ana kilitleniyorsunuz. Ama dengeyi kurduğunuzda elinizdekinin kıymetini bilerek anın değerini yaşıyorsunuz.
1: Peki mesela gelir farkı olan çiftlerde birikim ve harcama dengesi nasıl bir psikoloji yaratıyor sevgili hocam?
0: Gelir
1: Yani
0: farkı olan
1: gelir
0: kişi.
1: farkı olan çiftlerde yani biri 10 birim, biri 5 birim kazanıyor diyelim. Yani kadın erkek fark etmiyor. Ve harcama burada birikim ve harcama dengesi o kişilerde nasıl bir psikoloji yaratıyor? Yani eşin 10 kazanıyor, sen 20 kazanıyorsun. Benim için ne anlam taşıyor? Eşim için ne anlam taşıyor? Ve bu nasıl bir psikoloji ortaya çıkarıyor sevgili hocam?
0: Bunun nasıl konuşulduğuyla ilgili. Sen zaten kazandığın ne ki başka bir şey? Bizim kazancımız bir bütün, başka bir şey. Hangi kavramla ne şekilde açıklıyorsunuz? Her şey, her konuya bakışımız aslında duygu dünyamızı yansıtıyor. Eğer orada ayrım yapmaya başlıyorsanız zaten siz birlikte bir hayat yaşamıyorsunuz. Birlikte değil o ama bir mekanda, bir duyguda değilsiniz. Bir yaşamın bütünüyle, hayatınızın yönetimiyle ilgili değilsiniz. Fizik olarak aynı yerde yaşıyorsunuz.
1: Çok hassas bir konu gerçekten. Peki, para konusunda şeffaflıkla kişisel alan arasında nasıl bir denge kuracağız? Yani para konusunda şeffaf olduk.
0: Evet.
1: Bunu kazanıyorum, bunu harcıyorum. Karşı tarafta size öyle yaklaşıyor. Ama bir de kişisel alanımız var. O dengeyi nasıl kuracağız? Dediniz ya biraz önce. Mesela ben bu parayı kazanıyorum. Bir bütçe yapıyorum seninle. Ama benim de böyle bir zevkim var. Artık buna da kendime göre. Çünkü ben kazanıyorum onu. Tamam, ortak bir şekilde tutuyoruz. Ama madem bu kadar yoruluyorum, madem bu kadar çalışıyorum, hayatımdan veriyorum karşılıklı ilişkilerde hep olan şey. O zaman bu kısmı da lütfen ben de bu şekilde harcamak istiyorum. Hem erkek hem kadın için geçerli. Kimisi basketbol maçlarına gitmeyi sever de öbürü arkadaşlarıyla ayda iki defa yemeğe gitmek ister. Tamamen örnek gidiyorum size. Burada denge nasıl kurulmalı?
0: Şimdi bu seçimler ailenin yaşam standardını değiştiriyorsa zedeleyicidir. Ama bu seçimler ailenin yaşam düzenini değiştirmiyorsa oğlumla birlikte Avrupa'daki bir işte çok tuttuğum İstanbul Türkiye takımına maçına gideceğim. Tabii ki bu çok ciddi bir rakam. Ama bu sonuçta döndüğümde sen bak bir daha hiç şunu yapamayacaksın anlamına geliyorsa dengeler bozuluyor tabii ki. Kendi alanım dediğim alan aslında birlikte yaşadığım bütünün içinde bir alan. O alan o bütünün içinde. O bütünün içindeki anlamıyla
1: Anladım.
0: benim alanım.
1: Ya bireysel değil de alan olarak iki kişinin yaşadığı ortak bir hayat olduğu için senin alanın o iki kişinin yaşadığı ortak alandaki bir alan
0: Tabii.
1: düşüncesinle hareket edersen bu yanlışa düşmezsin. Ama
0: Egoizm
1: bireysel
0: oluyor
1: düşünür.
0: zaten öteki. Ben varım, ben kazandım, benim param, benim için, ben isterim, ben zaten, o zaten yapmıştı, ben de yaparım. Para madem ki benim, kim bana ne der? Olunca başka bir insan oluyorsunuz.
1: Oradaki kavram da çok
0: Bireysel
1: ince.
0: yaşamaya doğru gidiyor
1: Çok
0: hayat.
1: ince bir detay çıkıyor
0: Evet.
1: verdiğiniz. Peki sevgili hocam, şunu sormak istiyorum son olarak size. Bu podcast'i dinleyen, işte izleyen kişi, yapmış olduğumuz sohbette en çok sizin söylediğiniz sözlerde, konularda neye dikkat edecektir ya da neye dikkat etmelidir? Şu konuştuğumuz konularda özellikle hani güven dedik, ne bileyim denge dedik. Neye vurgu yapmak istersiniz son
0: Kendini
1: olarak?
0: iyi tanıması, nerede mutlu ve memnun olacağını ve karşı tarafla ilişkisinde neyi aradığını bilmesi ve aradığını konuşmak.
1: Sevgili hocam, harikasınız.
0: Teşekkür
1: Çok
0: ederim
1: teşekkür
0: siz
1: ediyorum.
0: de. Kritik sorular.
1: Çok kritik daha da vardı ama çok uzatmak istemiyorum. Bayağı da güzel zevk aldık. Çok teşekkür ediyorum
0: Rica
1: sevgili hocam.
0: ederim.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Sağlıklı yayınlar.
1: Efendim, konuyla ilgili sorularınız veya yaşadıklarınız varsa ki bence çok var. Bize ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz yorumlarınızı. Şimdilik hoşçakalın.

0: Odea Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, aynı dönemde bazı emtialar yükselirken bazıları neden düşebiliyor?
3: Emtia dünyasının en büyüleceği alanlarından biri her varlığın kendine has derin bir ekonomik hikaye barındırmasıdır. Aynı piyasa koşullarında iki farklı emtia tamamen zıt yönde hareket edebilir. Bu dinamiği anlamak sizi yatırımcı olarak çok farklı şekilde konumlandıracaktır.

0: En iyi örnek altın ve petrol. İkisi de emtia ama fiyat dinamikleri bambaşka. Petrol küresel büyüme beklentileri ve arz talep dengesiyle hareket eder. Altın ise kriz ve belirsizlik dönemlerinde parlayan bir kötümserlik barometresi gibi davranır. Küresel bir kriz döneminde risk iştahı azalıp petrol düşerken güvenli liman arayışıyla altın değer kazanabilir. Öte yandan finans dünyasının Dr. Copper, Doktor Bakır olarak adlandırdığı Bakır, doğrudan küresel ekonominin nabzını tutar. Sanayi üretimindeki en ufak bir kıpırtıyı veya yavaşlamayı fiyatlarına anında yansıtır. Tarımsal emtialar ise tüm bu makroekonomik verilerden bağımsız olarak hava koşulları, hasat döngüleri ve iklim değişikliği gibi arz yönlü apayrı bir hikayenin başrolündedir. Sonuç olarak emtia yatırımı tek bir ürüne odaklanmaktan ziyade bu farklı döngüleri ve korelasyonları takip ederek doğru zamanda doğru varlıkta konumlandırmayı gerektirir. Bu dinamikleri anlamak finansal piyasaların dalgalı denizinde daha sağlam ve dengeli bir portföy oluşturmanın anahtarıdır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan Haftanın Sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal. Odeya.
2: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
3: Son günlerde en sık duyduğumuz soru şudur herhalde: bu yıl en çok ne kazandırır? Yapay zeka, kripto, emtia, tahminler havada uçuşuyor. Ama yatırımın asıl belirleyici sorusu çoğu zaman göz ardı ediliyor hep: ters bir senaryoda ne olur? Çünkü iyi bir yatırım sadece doğru ürünü seçmek değil, o ürünü doğru riskle taşıyabilmek. Profesyonel dağcıların bir kuralı vardır, belki bilirsiniz. Zirveye çıkmak opsiyoneldir ama aşağı inmek zorunludur. Tırmanırken bizi hayatta tutan şey kas gücü değil, sırt çantamızdaki güvenlik ekipmanları ve iniş planı. Piyasalarda bazen Everest gibi likidite, yani oksijen anında düşüyor, hava bir anda bozabiliyor. Bugünün sesli makalesinde getiri peşinde koşarken unutulmaması gereken riskleri masaya yatıracağız hep birlikte. Eğer okumak isterseniz bu makalenin daha uzun bir versiyonu var themagger.com'da yatırımcı için risk yönetimi rehberi başlığıyla bulabilirsiniz. Risk denince akla genellikle krizler gelir. Oysa ki en büyük risk çoğu zaman kendimiziz, biziz yani. Dalbar'ın 2025 tarihli yatırımcı davranışı raporu çok çarpıcı bir noktayı gösteriyor. 2024'te S&P 500 güçlü yükselirken ortalama yatırımcı endeksin gerisinde kaldı. Aradaki farkın nedeni piyasa değil kesinlikle. Yatırımcının kaygı ve yüksek beklentiyle yaptığı hatalı zamanlama. Coşku varken tepeden alıp işler sarpa sarınca dipten satmak. Risk yönetimi bu yüzden önce piyasayı değil duyguları yönetmekle başlıyor. Buradaki kritik eşik risk toleransı. Yani portföyünüzün görünmeyen psikolojik bütçesi. Gelir düzeniniz, borçlarınız, nakit ihtiyacınız ve vadeniz bu bütçeyi belirliyor. Kendinize şu tarz sorular sorun mesela: bu paraya 6 ay içinde ihtiyaç duyar mıyım? Portföyümün kısa bir süre içinde %20 gerilemesi durumunda stratejimden sapmadan devam edebilir miyim? Ve bakın, en önemlisi de psikolojik ve finansal açıdan sürdürülebilir bulduğum oynaklık, yani hani buna volatilite diyoruz, eşiği hangi seviyede? Cevapların net bir gerçeğe çıkması lazım. Piyasanın sunduğu fırsatla sizin kaldırabileceğiniz risk her zaman örtüşmeyebilir. Ayrıca kısa vadeli hareketlerin önemli bir kısmı bilgi değil, gürültü. Risk yönetimi içinde uzun vadeli düşünmeyi barındırıyor. Yeni dünyanın yeni riski ise artık otomasyon körlüğü dediğimiz şey. Yapay zeka ve robo danışmanlara güvenmek gibi düşünebiliriz. En iyi algoritmalar bile geçmiş verilerle eğitiliyor. Oysa piyasada beklenmedik kırılmalar meydana geliyor. Bu yüzden yapay zekayı bir kaptan olarak değil de yardımcı bir pilot gibi kullanmak gerekiyor. Güncel dünyadan somut bir örnek vererek devam edelim. Gümüş. Bir yıl önce yan başlıktı gümüş. Bugün artık ons başı 100 dolar sınırını aştı ve son 12 ayda yaklaşık %230 yükseliş yaşandı gümüşte. Böyle dönemlerde mesele kesinlikle fiyat değil, belirsizlik. Gümüşü maliyet olarak taşıyan bir güneş paneli üreticisini düşünün şimdi. Fiyatın sert oynaması durumunda kar marjının bir gecede eriyebilme ihtimali çok yüksek. Şirketin yapması gereken aslında bir sihir değil, vadeli işlemler ve opsiyonlarla maliyeti bir ölçüde çerçevelemek. Yani belirsizliği yönetmek olmalı. Bireysel yatırımcı için ders daha basit. Türev ürünler spekülasyonda tehlikeli olabilir ama doğru kurgulanırsa portföy için sigorta gibi çalışır. Ve konforlu rahatsızlık dediğimiz içinde bulunduğumuz mevcut iklimi şöyle bir düşünelim. Veriler bir süre sağlam görünse bile jeopolitik fay hatları ve ticaret gerilimleri gündemi hızla çevirebilir. Bu nedenle de risk yönetimi tek bir tahmine göre portföy kurmak değil de birden fazla senaryoya dayanabilen bir yapı inşa etmek. Son söz olarak şunu söylemek lazım. Finansta en sık düşülen yanılgı, matematiksel olarak mükemmel görünen bir portföyün en iyi portföy olduğunu sanmak. Oysa gerçek hayatta en iyi strateji, piyasalar sertleştiğinde bile sadık kalabildiğimiz strateji. Taşıyamadığımız volatilite kağıt üzerindeki getiriyi son derece anlamsız bir hale getirebilir çünkü. Panikte sat tuşuna bastığınız an model de sizinle birlikte aynen çöpe gider. Risk yönetimi Excel'deki bir hesap değil de kendinizi, hedeflerinizi ve sınırlarınızı tanıma disiplininden ibarettir. Bunu da unutmayalım.
4: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Odea Radyo.
6: Yatırımın Sesi programı Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
7: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz aslında yatırım perspektifini konuşmak istiyorum. Aslında daha önce yaptığımız bir bölümde işte yatırımlarımızı çeşitlendirmek, portföyümüzü çeşitlendirmenin aslında biraz daha devamı gibi olacak. Biraz daha değişik bir bakış açısından incelemek. Şimdi genelde tabii perspektifi genişletelim derken bir tabii yatırım portföyü oluşturmak aslında bir sürü etkenlerden geçiyor. Daha önceki bölümlerde biraz bunlara değinmiştik. İşte risk yönetmek, portföyü çeşitlendirmek, bunun için işte farklı enstrümanları, yatırım enstrümanlarını almak, işte vadesine göre bu değişebiliyor. İşte kim kısa vadeli yatırım için, kim uzun vadeli yatırım için daha uygun olabiliyor. Risk profili çok önemli oluyor. İşte getiri beklentileri, yatırım amacı ve haliyle tabii her yatırım enstrümanının, sermaye araçlarının değişik riskleri oluyor işte. Hisseler daha riskli oluyor. İşte daha kısa vadeli para piyasası ürünleri daha az riskli oluyor gibi. Burada tabii bu beklenti, yaş, kazanç, birikim gibi bir sürü konu burada portföyümüzü çeşitlendirmek için önemli oluyor ki daha önceki dediğim gibi bu portföyümüzü nasıl çeşitlendiririz, nasıl yatırım yaparız bölümünde bunları detaylıca konuşmuştuk. Şimdi bu bölümde biraz daha yatırım perspektifini genişletmek derken size yine portföy çeşitlendirmesinden geçiyoruz ama biraz bu bölümde nerede, yani size biraz coğrafi olarak hani bunu incelemek istiyorum. Çünkü genelde haliyle tabii olduğumuz ülkede ki yatırım çeşitlendirmesi, yani yatırım alternatifleri hepimiz için daha kolay geliyor. Bu psikolojik bir olay tabii. Yani burada kendi olduğumuz ülkede ki yatırım seçeneklerini değerlendirmek daha tabii kolay ve takip edilebilir oluyor. İşte Türk borsasına yatırım yapmak, Türk tahvillerine yatırım yapmak, işte burada mevduata yatırım yapmak. Tabii şimdi burada döviz yatırımı ve TL yatırımı olarak bunlar ikiye ayrılıyor ama birazdan değineceğim. TL yatırımı yaparak da döviz kazançlarını, dövizden bir kazanç getiri elde edebiliyoruz. Şimdi burada ilk önce TL olarak bunları konuşursak ki bugün zaten konumuzda TL olarak bu yatırımları yapmak. Zaten bir yabancı para biriminden yatırım yapma konusu apayrı bir gündem. Onu belki ilerleyen başka bir bölümde detaylıca konuşuruz ama şimdi TL yatırımlarımızı yaparken tabii dediğim gibi olduğumuz ülkede Türkiye'de daha alternatiflerimizi değerlendiriyoruz. Çoğumuz için daha kolay oluyor. Kolaylıktan ziyade aslında dediğim gibi psikolojik olarak burada kendi alternatiflerimizi değerlendirmek daha kolay oluyor. İşte dediğim gibi Türk borsasına yatırım yapmak, Türk tahvillerine yatırım yapmak, işte mevduata yatırım yapmak gibi konular. Ama artık global piyasaların bu kadar birbirine entegre olduğu noktada aslında biraz daha yatırım perspektifimizi genişleterek aslında tüm dünya bazında buna bakmamız lazım. Yani Özellikle yapay zekanın, teknolojinin, yarı iletkenlerin, çiplerin bu kadar artık gündemde olduğu bir noktada ve bir yandan da hizmet sektöründe aslında baktığımızda Silicon Valley dediğimiz burada işte daha büyük şirketlerde işte Meta'sı olsun, Google olsun, hani burada teknolojinin temasının da çok öne çıktığı bir noktada biraz daha tabii detaylı bakmamız gerekiyor. Kriptolar apayrı bir konuda geliyor ki hani kripto aslında çok daha ayrı bir konu. Dediğim gibi ona da belki ayrı bir bölümde işin uzmanlarıyla biraz daha bunu konuşabiliriz. Kripto tarafı ama kriptoya yatırım yapan şirketler, yani sadece kriptonun kendisine yatırımdan ziyade kripto ile ilgili işlere yatırım yapan şirketlerin de hisselerinde çok büyük değişiklikler görebiliyoruz ki yurt dışında Amerikan borsalarına kota olan çok büyük şirketler var değerleme olarak kripto ile ilgilenen ve kriptonun hareketinden etkilenen, şirketin değerinin kriptodaki hareketlerden etkilenen şirketler var. Bu kapsamda baktığımızda tabii biraz da bu yatırım perspektifimizi genişletirsek hem portföy çeşitlendirebiliriz hem de global olarak daha fazla enstrümandan ürün yelpazesini genişleterek kazanç sağlamak amaçlı yatırımlarımızı yapabiliriz. Şimdi bu kapsamda biraz daha detaylara girersek tabii genel olarak da burada baktığımızda finansal piyasanın en büyük olduğu ülke Amerika zaten. Amerikan piyasalarına da biraz bakıyoruz. Aslında global olarak hani tüm dünyada bunu çeşitlendirelim dediğimiz noktada ki burada işte Asya'da aslında aynı şekilde yani çok ciddi anlamda çip tarafında Tayvan'da da çip üreticileri var. Tabii Asya piyasaları da aslında buraya giriyor ama Asya, Amerika, tabii bunu Avrupa'yı da dahil edebiliriz. Yani aslında sözün kısası tüm global olarak baktığımızda burada çok fırsatlar doğuyor. Dediğimiz gibi Amerika'da çok büyük şirketlerden bahsediyoruz. İşte muhteşem yedili dediğimiz işte büyük şirketler var. Google, Nvidia'sı, Amazon'u, Tesla'sı, Microsoft'u gibi şirketlerden bahsediyoruz. İşte biraz daha yarı iletkenler, çipler dediğimizde işte Intel'ler, AMD'ler, Nvidia'ların girdiği noktada giriyoruz ve bununla ilişkili diğer başka yarı iletkenle ilgilenen şirketler, çip üreticileri ve yapay zeka ile ilgili bir sürü şirketin ciddi anlamda yüksek değerlemeler aldığını yurt dışı piyasasında da görüyoruz. Çin tarafında da keza aynı şekilde teknoloji ile ilgilenen şirketler ya da enerji şirketleri, tabii sadece teknoloji odaklanmamak lazım, enerji ile ilgilenen şirketler, bunları buradaki hareketleri görüyoruz. Sanayi, işte Avrupa'ya dönüyoruz, Avrupa'da daha hizmet sektöründe çok büyük olan şirketler olabiliyor. Yani günün sonunda aslında bir sürü sektörlerde yani teknoloji, hizmet, işte enerji gibi sanayi, değişik sektörler ve değişik coğrafyalardan bahsettiğimizde bir anda tabii yatırım alternatifimiz çok genişliyor. Yatırım yelpazesi, ürün yelpazesi çok ciddi anlamda genişliyor. Şimdi tabii dinleyicilerimiz şunu sorabilir. Peki tamam TL yatırımlarından bahsediyoruz ama bu bahsettiğimiz yatırımlar bir, bunları işte bulup takip etmesi kolay değil. Özellikle finans sektörünün içinde olmayanlar için çok daha zor. Yani biz bunları nereden bulacağız? Nasıl takip edeceğiz? Nasıl bunlara yatırım yapacağız sorusu gelecek. İkinci soru da tamam bu şirketler Türkiye dışında işte Avrupa şirketleri euro ile yatırım yapılmıyor. İşte Amerika'dan bahsediyoruz, dolarla yatırım yapılmıyor ama bende Türk lirası var. Türk lirası yatırımlarından bahsediyoruz. Nasıl olacaktı o zaman ben Türk lirasıyla bu yatırımları yapacağım? Yani burada aslında öne çıkan iki tane sorumuz var. Bir, ben bunları nasıl bulacağım, hangi kanaldan bunlara yatırım yapabileceğim ve bunları nasıl takip edebileceğim sorusu önemli. Çünkü ikinci soruda dediğim gibi nasıl Türk lirasıyla bu yatırımları yapacağız. Şimdi burada aslında en kolay cevap aslında yatırım fonları üzerinden oluyor ki yatırım fonları bölümünde de biraz bunlara değinmiştik. Şimdi tabii yatırım fonlarının en büyük avantajlarından birkaçından en önemlilerinden biri de birincisi profesyonel fon yöneticileri tarafından bu fonların yönetiliyor olması. Bir ikinci en büyük yanında dediğimiz gibi burada bu işte sorunun cevabı olarak ben bunları hangi şirketleri seçeceğim, nasıl bulacağım? Çünkü çok büyük bir yelpazeden bahsediyoruz. Bunların hangisine hangi kanaldan yatırım yapabileceğimin aslında tüm cevapları bu profesyonel yatırım fon yöneticileri tarafından cevaplanmış oluyor. Şimdi sektöre baktığımızda bir sürü fon görüyoruz. Bu fonların içerisinde bu bahsettiğim büyük şirketler, Amerikan şirketleri, bu çip şirketleri, teknoloji şirketleri bulunabiliyor. Ya da işte bahsettiğimiz enerjiyle ilgili şirketler, sanayi, değişik taraftaki şirketler bu fonların içerisinde görebiliyoruz. İşte bu birincisi bu fonların hepsine Türk lirası ile yatırım yapılabiliyor. Evet, bu fonlar yurt dışına yatırım yapıyorlar, dolarla, euroyla, ama biz yatırımcılar olarak bu fonlara Türk lirası ile girebiliyoruz. Bu aradaki işte Türk lirasından dolara, euro'daki bu değişik farkları fon yöneticileri yatırımcılar için yönetiyor. Buradaki döviz hedge'ini yapıyorlar. Buradan TL ile gelen yatırımı işte dövize çevirerek bu yurt dışındaki şirketlere yatırım yapıyorlar. Oradaki kazançları Türk lirası olarak da bu fonların değerleri hep Türk lirası üzerinden fiyatları. Bu değişimleri, bu ayarlamaları yaparak buradaki kur riskini ve likidite konusunu fon yöneticileri yatırımcılar için yönetiyor. Böylece bu birinci soruya da aslında cevap vermiş oluyoruz. Yani Türk lirasıyla, evet, biz bu yatırımı Türk lirası ile yaparak aynı zamanda Türk lirası dışında başka para biriminden işlem gören hisselere, şirketlere yatırım yapabiliyoruz. İkinci sorunun cevabı yine fon yöneticilerinden geçiyor. Bu potansiyel olan şirketleri fon yöneticileri seçiyor, görüyor. Bunlar devamlı analiz ediliyor. Hangi sektörlerde, hangi coğrafyalarda, hangi şirketler daha potansiyel, konjonktürel olarak hangi sektörler, şirketler öne çıkıyor. Aktif olarak fon yöneticileri bunların araştırmalarını yapıyorlar. Bu şirketlere yatırım yapıyorlar. Durumuna göre değiştiriyorlar, satıyorlar, yerine yeni şirketleri ekliyorlar ve bu yatırımları yurt dışında değişik coğrafyalarda, değişik sektörlerde bizim için yaparak bu fonlara ekleyerek aktif bir şekilde yönetiyorlar. Böylece bu da ikinci sorunun cevabı oluyor aslında. Hangi şirketlere yatırım yapılması lazım ve hangi kanallardan yatırım yapılması sorusuna da cevap vermiş oluyor. Böylece bir fonu alarak hem Türk lirasıyla bu yatırım yapılmış oluyor, hem de içerisindeki şirketlerin fon yöneticileri araştırıp seçmiş oluyorlar ve böylece dolaylı yoldan siz zaten yatırım yapmış oluyorsunuz. Fon yöneticisi sizin için zaten direkt bir şekilde bu şirketlere yatırım yapıyorlar, alım yapıyorlar. Kendi ulaşabildikleri kanaldan böylece yatırımcılar bu tarafta kaygılanmalarına gerek olmuyor. Yani bir tane fonu alarak bu iki soruya da cevap vermiş olunuyor. Şimdi tabii bu şirketlerin belli fonlarda ağırlığı yurt dışı yatırım olan şirketlerinde böylece içinde olan enstrümanların fiyat hareketleri döviz cinsinden olduğu zaman da buradaki o kazanç döviz cinsinden de olmuş oluyor. Tabii kayıp ve kazanç da döviz cinsinden olmuş oluyor. Orada kayıp kazancı dövizdeki de, misal burada doları konuşalım. Ağırlığı fonun dolar cinsinden işlem gören hisselere ya da enstrümanlara yatırım yapmış bir fonsa, oradaki içindeki enstrümanların fiyat değişimleri dolar bazında oluyor. O fiyat değişimleri dolar bazındaki değişimlerinde Türk lirasına çevirerek fiyata yansıtmış olunuyor. Böylece aslında Türk lirasıyla bu yatırımı yaparak da aslında bir döviz fiyat değişiminden olan kazancı ya da kaybı da Türk lirası olarak alınmış oluyor. Böylece Türk lirasıyla yatırım yaparak bir, mesela döviz cinsindeki bir hissenin fiyatının artışından da kazanç sağlanmış oluyor. Döviz bazından kazancı TL olarak alınmış olunuyor. Bir yandan da tabii dolar TL kuru da belli kademeli yükseliş kaydettiği için zaten kendi başına o dövizin de belli bir kademeli yükselişi de döviz cinsinin içinde döviz enstrümanı olan bu fonların TL karşılığındaki fiyatını da TL bazı olarak arttırmış oluyor. Böylece dolar TL'nin de kademeli artışı bu fonların TL fiyatlarına ekstra da bir küçük katkı da sağlamış oluyor bu şekilde. Şimdi tabii burada hangi fon diye konuştuğunda tabii bunlar çok çeşitli. Yani burada TEFAS'a açık bir sürü portföy yönetim şirketinin hisseleri var. Bunların kimi işte yabancı hisse fonları adı olarak geçiyor. Kimi işte yarı iletkenler, çip sektörü, teknoloji sektörü olarak adı geçiyor. Bunların, bu fonların içeriğine kapa giderek bu fonların portföy dağılım raporundan içinde hangi enstrümanlara, hangi hisselere yatırım yaptığının detayına bakabilir her yatırımcı. Dediğim gibi kamuyu aydınlatma platformundan KAP'tan giderek bir fonun kodunu, ismini yazarak o fona gidildiğinde bildirimlerden bir portföy dağılım raporundan içinde en güncel olarak hangi enstrümanların olduğunu her yatırımcı bakabilir. Portföy yönetim şirketleri bunları aylık olarak açıklıyorlar. Tabii ad olarak hani eğer bunu yurt dışında yatırım yapılması istiyorsa dediğimiz gibi burada fonun adına bakarak, dediğim gibi yabancı hisse fonu, işte teknoloji fonu, yarı iletken fonu, işte enerji sektörü fonu, petrol fonu, işte elektrikli araçlar fonu gibi böyle hani teknoloji teması ya da yurt dışı teması olanların adları zaten fonun kendi isminden ortaya çıkıyor. tabii bir fonun teknoloji fonu demesi içine %100 yabancı şirket koyacak anlamına gelmiyor. Yurt içinden de teknolojiyle ilgili hisseler konabiliyor. Zaten bunların belli oranları var. Full şekilde yabancı şekilde gitmiyor. Ama burada ağırlıklı olarak dediğimiz gibi bu yabancı yatırımları yapabiliyor. Şu anda mesela örnek olarak konuştuğumuzda tabii yapay zeka teması ve özellikle çip sektörü çok öne çıkıyor. Bu savaş ortamında bile Amerikan borsaları satış yemesine rağmen toparlanma sürecinde yine yarı iletkenlerin, çip sektörünün, çip üreticilerinin çok hızlı bir şekilde yeniden değerlendiğini görüyoruz. Özellikle son bir hafta, iki haftalık sürece baktığımızda biraz daha piyasalarda savaşın etkisi azalıp risk iştahının artmasından sonra Amerikan borsalarının toparlandığı noktada ki Nasdaq teknoloji endeksi toparlanmada yine öncü oluyor diğer endekslere göre şu anda. Bu yarı iletkenler ciddi anlamda değer kazanmış durumda. Bu çip üreticileri işte başta işte Nvidia olsun, Intel olsun gibi bu tarafta değer kazanıyor. Aynı şekilde yapay zeka teması ve yapay zeka ile ilişkili şirketlerin de hızlı toparlandığını görüyoruz. Mesela işte burada eğer bu kapsamda evet yarı iletkenlere, çip üreticilerine ben yatırım yapmak istiyorum. Önümüzdeki süreçte bu yapay zeka temasının daha da güçleneceğini düşünüyorum. Dolayısıyla çiplerin, çip üreticilerinin, yarı iletkenlerin çok daha değerleneceğini öngörüyorum diyen bir yatırımcı buradan gidip değişik portföy şirketlerinin değişik fonları var. Mesela yarı iletken teknolojileri fonu olarak bir fon seçerek TL yatırımı ile bu fona giriş yaparak işte Nvidia'sına, Intel'ine, Microsoft'una gibi değişik diğer büyük şirketlere, Google'ına, Meta'sına gibi büyük şirketlere aynı anda bir fon üzerinden yatırım yapmış oluyor. TL ile yapmış oluyor ve böylece Amerikan borsasının artışı, bu temanın, bu şirketlerin değerlenmesi de fonun fiyatına ciddi anlamda olumlu etki sağlamış oluyor. Bir de tabii dediğimiz gibi işte Nvidia, Intel örneğini verdik. Mesela bu şirketler dolar fiyatıyla işlem gördükleri için kazançları da dolarla oluyor. Bunda dolar TL kurundan TL'ye çevirerek yatırımcılara TL getirisi olarak sunmuş olunuyor. Böylece oradaki döviz getirisine TL karşılığı olarak da fiyata yansıyarak bu getiriden yararlanmış oluyor yatırımcılar ve böylece bir fon üzerinden hem bunu aktif bir şekilde takip etmesine gerek olmuyor. Fon yöneticisi yatırımcılar için bu fonların, bu şirketleri aktif olarak takip ediyor. İçindeki fonun içindeki oranlarını değiştirebiliyor. Bazı şirketleri çıkartıp yerine yeni potansiyel şirketleri koyabiliyor. Yani fon yöneticisi burada aktif bir şekilde bu temayı, bu şirketleri takip ederek fonu yönetiyor. Böylece yatırımcılar anlık olarak bu şirketleri takip etmesine gerek kalmıyor. Nereye, nasıl, hangisine yatırım yapayım tedirginliğinde olmuyorlar ve böylece buradaki değerlenmeden bu getiriyi sağlamış oluyorlar. Tabii burada hani yatırımcıya düşen aktif olarak bunu takip etmek konuları fon yöneticisine kalıyor ama burada yatırımcıya kalan hangi temayı yatırım yapmak? Dediğim gibi kimi biraz daha genel Amerikan borsalarına yatırım yapıyor. Kimi daha çok Asya piyasası ağırlıklı yapıyor. Kimi daha çok teknoloji ağırlıklı yapıyor. Yani biraz hani orada ayrışabiliyor. Ki hani bunda fikri olmayanlar da aynı zamanda profesyonellerden destek alabilirler. Hangi sektöre daha çok yönelmeli diye ama eğer belli bir sektöre yatırım yapma fikri önceden varsa ki verdiğim örnekte diyelim yarı iletkenleri ve teknoloji temasına yatırım yapmak istiyor. O zaman bu sektördeki yarı iletken adı geçen bu yarı iletkenleri, çip sektörüne yatırım yapan fonları listeleyip bakabilirler. Dediğim gibi kaptan da bunların detayına bakarak hangi şirketlere yatırım yapıyormuş bunlardan birini seçerek bu yatırımı yaparak direkt işte bu Amerikan borsalarına yatırım yapmış oluyor fonun üzerinden. Tabii burada bu şekilde bir yatırım perspektifinde, ürün yelpazesinde çeşitlendirmiş olunuyor. Tabii dönem dönem buradaki piyasadaki şartlara göre fiyatlarda tabii bu da burada şunu da söylemek lazım. Haliyle bunların çoğunluğu hisse yatırımı oluyor. Yurt dışında yatırım oluyor. Haliyle bu fonların risk skorları, risk seviyeleri yüksek. Piyasada bir sıkıntı olduğunda volatiliteleri yüksek oluyor. Kazançları da tabii aynı zamanda eğer olumlu bir tema olduğunda, hızlı olduğu gibi olumsuz bir ortamda, işte savaşın başladığı dönemde kayıpları olduğunu görmüştük. Yani burada bir volatilite oynaklığını bu şirketler yaşıyor ama burada hani şunu da söylemek lazım, adı üstünde bunlar yatırım fonları ve bu işte nitelikli fonlar dediğimiz, işte yurt dışını konuşuyoruz, bu fonlar eğer bir temaya yatırım yapılıyorsa biraz da tabii bunlara çok da kısa vadeli yatırım olarak bakmamak gerekiyor. Bu fonlar biraz orta uzun vadeli yatırım için iyi olan fonlar. Günün sonunda bir temaya, bir hikayeye yatırım yapılıyor ve bu içinde biraz tabii süre gerekiyor. Yatırım zaten çok kısa kısa vadeli bir konu değil, biraz da orta uzun vadeli bir konu. O yüzden bu fonlara yatırım yaparken de biraz kısa vadeli fiyat oynaklığına çok bakmadan biraz orta uzun vade perspektifiyle bu yatırımlara bakmak lazım. Çünkü orta uzun vadede bir tema işte kısa vadeli fiyat oynaklığından ve dış etkenlerden daha sıyrılarak daha normalize bir fiyat hareketine dönüyor. Yani uzadıkça vade uzadıkça o kısa vadeli noise'den uzaklaşmış oluyor. Gürültüden uzaklaşmış oluyor. Şu anda yaşadığımız gibi işte bir savaş konusu ya da herhangi böyle bir haber akışıyla olan kısa vadeli konuların getirinin kötü anlamda etkisinden arınmış olarak biraz da esas kendi hikayesine, temasına dönmüş oluyor. Ondan dolayı da biraz bu yatırımlara orta uzun vadeli bakmak gerekiyor. Çok kısa olarak bakmamak gerekiyor. Şimdi bu bölümde biraz bu yatırım perspektifini genişletmeyi konuştuk. Daha önceki portföy çeşitlendirme bölümümüzden de biraz daha detaylı dinleyebilirsiniz. Bu bölümde bunun biraz daha devamı gibi oldu. Biraz daha coğrafyayı genişletmiş olduk ve ürün yelpazesini genişletmiş olduk. Ve bu şekilde biraz daha portföyümüzü daha geniş ve daha global bir portföye taşıma fırsatını nasıl sağlarız diye detaylandırmış olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
5: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
8: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
9: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Daha önce reel getiri kavramını çok konuştuk. Son derece önemli bir kavram. Hatırlatmak gerekirse nominal olarak paramızın artmasının her zaman satın alma gücümüzün arttığı anlamına gelmediğini, yatırım performansını değerlendirirken de enflasyonu hesaba katmamız gerektiğini konuşmuştuk. Bugün tekrar öyle teorilere girmeyeceğiz ama reel getiriyi biraz güncel rakamlara dökeceğiz. TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz 2026 için açıkladığı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları oldukça ilginç bir tablo ortaya koyuyor. Her ay TÜİK tarafından söz konusu yatırım araçlarına ilişkin reel getiri oranları karşılaştırmalı olarak sunuluyor. Biz de en son açıklanan Temmuz ayı verilerinden yola çıkarak ne yapmış bu finansal yatırım araçları onlara bakalım dedik. Son bir aya baktığımızda başka bir şey görüyoruz. Zira haber bültenine baktığınızda çeşitli vadelerde de reel getiri oranları, performansları paylaşılıyor. Son bir aya baktığımızda başka, 3 ve 6 aya baktığımızda başka, 1 yıllık döneme baktığımızda ise bambaşka bir yatırım sıralamasıyla karşılaşabiliyoruz. Ve bence bu verinin asıl öğretici tarafı da burada. Yani bu vade farklılıkları ve performansın farklılaşması son derece önemli. Şimdi Temmuz ayına bakalım. En güncel fotoğrafla başlayalım. Temmuz'da örneğin mevduatın öne çıktığını görüyoruz. TÜFE ile düzeltilmiş, yani TÜFE'den arındırılmış en yüksek reel getiriyi brüt mevduat faizi sağlamış. Brüt diyorum çünkü burada sonradan da ifade edeceğim aslında çeşitli vergiler düşülmüyor. Brüt mevduat faizi üzerinden bir reel getiri hesaplanıyor. Ve hesaplandığında da reel getiri %1.29 olmuş. Devlet iç borçlanma senetlerinde yani dipslerde %0.89 gibi bir reel getiri olmuş. Diğer tarafta ise reel kayıplar görüyoruz. Mesela dolarda çok sınırlı 0.03 kadar yüzde, euroda %0.87 kadar, BIST yüzde hisse senedi piyasasında %2.61 kadar reel bir değer kaybı görüyoruz. En yüksek reel kaybı ise külçe altında %4.79 oranında görüyoruz. Dolayısıyla aslında Temmuz ayının sadece Temmuz ayına baktığımızda fotoğraf çok net. TL cinsi faiz getirisi öne çıkmış ama altın ve hisse senetlerinde reel olarak zayıf bir ay yaşanmış. Burada tabii neden öyle yaşandığına ilişkin uzun uzun anlatmayacağım. Zira bir sürü radyo programımızda da mutlaka ki altına çiziyoruz. Çok da fazla uzatmak istemeyip sadece bu finansal yatırım araçlarının getirilerine biraz daha odaklanmak istiyorum. Ve fakat tabii ki bir miktarda bahsetmek gerekecek. Çünkü eğer bir ay içerisinde TL cinsi faizin getirisi biraz daha öne çıkmışsa ve aslında işte altın ve hisse senetlerinde reel olarak bir zayıflık yaşanmışsa buradaki ki ana konulardan biri mesela TL faizler nezdinde Türkiye'deki mevcut para politikası bileşimini öne çıkartabiliriz. Çünkü yüksek TL faizleri, daha cazip TL faizleri, kurdaki hareketin enflasyona kıyasla daha sınırlı kaldığı bir dönemi işaret ediyor. Tabii ki faizler dışında burada Merkez Bankası'nın rezerv yönetiminin ve bunun beklentileri nasıl etkilediğinin de etkisi var. Ama hani buradan bu çıkarım elde edilebilir. Bu mesela bu para politikasındaki sıkı duruş konusunu tekrar gündeme getirdiğimizde mesela TL cinsi sabit getirili yatırım araçlarında da Temmuz ayında daha yüksek bir getiri olduğunu görüyoruz. Şimdi biraz önce söylemiştim, teknik bir ayrıntıyı tekrar belirtiyorum. Mesela TÜİK hesaplamalarında brüt mevduat faizini kullanıyor. Dolayısıyla yatırımcının kendi mevduatından elde edeceği net getiri bankanın sunduğu faiz oranına, vadeye ve vergilendirmeye göre farklılaşabilir. Yani bu hangi mevduat oranı demeyin. Herkesin aldığı vade farklı, vergilendirme nispeten farklılaşabilir. Faiz oranı da farklı. Dolayısıyla da burada daha standartize edilmiş yatırım araçlarını göreli olarak performansını görmek açısından faydalı bir karşılaştırma sağlamak amacıyla bu yapılıyor. Şimdi bu Temmuz ayıydı. 3 ve 6 aylık dönemlere bakalım. Yani pencereyi biraz daha genişletelim. Bakalım mevduatın avantajı devam ediyor mu? Aslında 3 ve 6 aylık dönem nerede bakıldığında mevduatın avantajının daha da belirginleştiğini görüyoruz. Son 3 aylık dönemde brüt mevduat faizinin TÜFE'ye göre reel getirisi %4.7 olmuş. Külçe altında ise aynı dönemde örneğin %13.6 reel kayıp. 6 aylık döneme bakalım. Mevduatın reel getirisi pozitif %1.99 olmuş. Altındaki reel kayıp da %20'lere ulaşmış. Burada son dönemde tabii Türkiye'deki yatırım ortamında meydana gelen önemli değişim de var. Yani biraz önce bahsettiğim aslında 2023'ün ortasından beri devam eden daha sıkı para politikası, bunun yanı sıra Merkez Bankası'nın rezerv yönetimiyle TL tarafında daha stabil duruşun sağlanması, bütün bunlar önemli faktörler ve yatırım enstrümanları üzerinde de son derece etkili oluyor. Son 3 ve 6 aylık rakamlar aslında bize şunu da söylüyor, bir fırsat maliyeti var. Yani bir varlığı tutarken vazgeçtiğim TL faiz ne kadar diye baktığımızda aslında daha yüksek bir yerde olduğunu görüyoruz. Fakat burada tam önemli bir uyarı yapmak da gerekiyor. Çünkü altının 3 veya 6 aylık dönemde reel kayıp yaratması, altının artık enflasyondan koruma özelliğini tamamen kaybettiği anlamına gelmiyor. Çünkü biliyoruz ki altının getirisi yalnızca Türkiye'deki enflasyona bağlı değil, hatta daha sınırlı bağlı. Orada ana konu uluslararası altın fiyatları, dolar TL, küresel faizler, jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman talebi, bütün bunlar fiyatın içerisinde. Dolayısıyla biraz daha yüksek oynattık görebiliyoruz kısa vadede. Ama yıllık tablolarda, ki biraz önce sonra paylaşacağım, tablo tamamen değişebiliyor. Yani bir yıllık dönemde liderin birden altın olduğunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla Temmuz verisinin ilginç tarafı da burası. Yani işte bir ayda mevduat birinci, üç ayda mevduat birinci, altı ayda mevduat birinci. Burada en sonda bulunan yatırım enstrümanı aslında altın gibi gözüküyor ama bir yıllık dönemde aslında en yüksek reel getiriyi de külçe altının sağladığını görüyoruz. Aynı altına dediğim gibi son bir yıldan baktığımızda %8'in üzerinde reel getiriyle listenin başında. Bunun nedeni de aslında başlangıç noktası biraz. Altın önce oldukça güçlü bir yükseliş yaşadı. Sonra zirve seviyelerinden geri çekildi. Son aylarda da belirgin düzeltmeler oldu ki bunun nedenlerini de çokça konuştuk. Dediğim gibi sadece bu konulara girip daha fazla uzatmak istemeden konunun merkezinden uzaklaşmayayım istiyorum. Şimdi döviz tarafından bahsedelim. Aslında reel olarak dolar TL tarafında baktığımızda önemli bir farklılık olmadığını görüyoruz. Hatta zaman zaman TL enflasyonun altında bir artış olduğunu da görebiliyoruz. Şimdi bu rakamları biraz daha yakından başlayalım. Çünkü burada ilk bakışta kafa karıştırabilecek bir durum var. Dolar TL aslında nominal olarak yükseliyor. Ama TÜİK bize son bir yılda doların aslında %11.16 reel kayıp yarattığını da söylüyor. Euro'daki reel kayıp ise %13.15. Peki dolar yükselirken nasıl reel olarak kaybettirebiliyor? Çünkü karşılaştırdığımız şey doların TL karşısındaki nominal değişimi değil. Bu değişimin Türkiye'deki enflasyonun üzerinde olup olmadığı. Kur yükseliyor ama tüketici fiyatları daha hızlı yükseliyorsa döviz yatırımcısının TL cinsinden parası artmasına rağmen Türkiye içerisindeki satın alma gücü azalabiliyor. Bu da işte yine son dönemde para politikasının ve ekonomi politikalarının önemli sonuçlarından biri. TL faizlerinin yüksek tutulması ve kur hareketlerinin görece sınırlı kalması, TL tasarruf araçlarının göreli getirisini arttırırken döviz tutmanın cazibesini de azaltıyor. Bunun da makroekonomik açıdan da önemli bir karşılığı oluyor. Dolayısıyla mevduatın reel getirisi yalnızca tasarruf sahibinin cebini ilgilendiren bir gösterge değil. Aynı zamanda aslında para politikasının aktarım mekanizmasının çalışması açısından da önemli. Biraz hisse senedi piyasası tarafına bakalım. BIST 100'e baktığımızda kısa ve uzun vade arasındaki fark yine oldukça belirgin oluyor. Aslında burada tekrar etmem gereken konu vadeler son derece önemli. Yani bir finansal enstrümanın performansını değerlendirmek için bir aylık vadeden yola çıkarak bir takım sonuçlara varmak çok yanıltıcı olabiliyor. Daha uzun vadeli düşünmek aslında çok daha getiriyi önemli oranda değiştirebiliyor. Temmuz ayında mesela BIST 100 TÜFE'ye göre %2.61 reel kayıp var ama bir yıllık dönemde %2.73 pozitif reel getiri sağlıyor. Burada elbette BIST 100'ün bir piyasa ortalaması olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani endeksin içerisinde bankalar var, sanayi şirketleri var, holdingler var, ulaştırma ve perakende şirketleri var. Dolayısıyla endeks pozitif reel getiri sağlarken tek tek hisselerde çok daha farklı performanslar ya da alt endekslerde çok daha farklı performanslar görülebilir. Bir başka önemli nokta da risk tabii. Mevduatla hisse senedini yalnızca getiri oranları üzerinden yan yana koymak doğru değil. Çünkü çokça konuştuk bunu da. Yatırımcının bu getiriyi elde ederken üstlendiği risk hiç aynı değil. Hisse senedi fiyatları çok daha oynak. Dolayısıyla yatırım performansını değerlendirirken sadece getiriye değil o getiriyi elde etmek için ne kadar risk aldığımıza da bakmamız gerekiyor. Mesela DIPS neden yeniden yatırımcıların radarında? Çünkü işte tekrar pozitif reel getiri olduğunu görüyoruz. TÜFE'ye göre Temmuz ayında %0.89, bir yıllık dönemde de %1.16 reel getiri varmış. Bu aslında son derece sınırlı ama bu faiz indirimlerini konuştuğumuz şu dönemde biraz daha öne çıktığını gördüğümüzü söyleyebilirim. Şimdi yatırım araçlarını bir kenara koyup biraz yukarıdan bakalım. Çünkü TÜİK'in reel getiri tablosu aynı zamanda dediğim gibi uygulanan ekonomi politikasının sonuçlarını da gösteriyor. Yani son dönemde temel amaçlardan biri TL tasarruf araçlarının cazibesini arttırmak. En son Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da enflasyon raporu sunumunda ifade etti. TL'nin cazip kalması bizim için çok önemli dedi. Bunun için de aslında sıkı para politikası uygulanıyor. Yani bir faiz indirimden bahsediyor olsak da aslında faizler halen yüksek. Kur hareketleri görece kontrollü seyrediyor. Enflasyonda çok sınırlı da olsa bir düşüş görüyoruz. Bu üçü de aynı anda gerçekleşirse faiz enflasyonun üzerinde kalırken kur daha yavaş hareket ederse elbette TL cinsi varlıklarda pozitif reel getiri alanı da oluşuyor. Temmuz rakamları bize bunun özellikle kısa ve orta vadede gerçekleştiğini gösteriyor. Bu önemli çünkü uzun süre negatif reel faizle karşılaşan bir tasarruf sahibi doğal olarak alternatif arıyor. Yani eğer reel faiz negatifse ki geçtiğimiz yıllarda bununla karşılaştık. Ne oluyor? Döviz alıyor yatırımcı, altın alıyor, gayrimenkule yöneliyor ya da param eriyeceğine tüketime gideyim ve nasıl olsa param değer kaybedecek harcamalarımı öne çekeyim diyebiliyor. Dolayısıyla pozitif reel faiz bu davranışın tersine dönmesinde yardımcı oluyor. Tasarruf etmek daha cazip hale geliyor ve TL'de kalmanın maliyeti azalıyor. Burada yatırımcı açısından çok önemli bir ayrım yapalım. TÜİK'in açıkladığı bu tablo tamamen geriye dönük. Yani bize Temmuz ayında ne olduğunu söylüyor. İşte son 3 ayda, son 6 ayda, son 1 yılda ne olduğunu söylüyor. Ama Ağustos'tan sonra hangi yatırım aracının en yüksek getiriyi sağlayacağını kesinlikle söylemiyor. Çünkü önümüzdeki dönemde pek çok değişken bu sıralamayı değiştirebilir. Enflasyon daha hızlı düşebilir veya beklentilerin üzerinde kalabilir. Merkez Bankası'nın faiz politikası değişebilir. Kur hareketlerine ilişkin daha farklı şeyler görülebilir. Fed'in politikası, küresel faizler değişebilir. Jeopolitik riskler altın fiyatını etkileyebilir. Yani birçok konu var. Şirket karlılıklarıyla ilgili borsanın performansı değişebilir. Dolayısıyla Temmuz ayında mevduatın ilk sırada olması bundan sonraki dönemde mutlaka ki ilk sırada kalacağı anlamına gelmiyor. Bu bize şunu söylüyor aslında. Geçmiş performans bize bilgi veriyor. Ama geleceğin garantisini vermiyor. Ancak bizler tabii piyasa katılımcıları olarak gelecek döneme ilişkin tahminlerde bulunuyoruz çeşitli öncü göstergelerde. Geçmiş performans sadece bu anlamda bize bilgi sağlıyor. Gelecek dönemde de aslında faizlerin halen yüksek olması ve rezerv yönetimi politikasının sürmesi aslında halen TL tarafta da bu nispeten reel getirinin devam edeceğini bize ima ediyor aslında diye söyleyebilirim. Dediğim gibi geçmiş performansı bize bilgi veriyor ama geleceğin getirisini de garanti etmiyor. Bu nedenle bu veriyi bir yatırım tavsiyesi gibi değil, yani ekonomideki mevcut fiyatlama dinamiklerinin fotoğrafı olarak okumak daha doğru. Peki elimizde nasıl bir fotoğraf var? Biraz önce çok uzunca aslında bunu anlatmaya çalıştım. Daha da temel bir mesaja doğru ilerleyeyim. Yatırım araçlarının performansını tek bir zaman dilimi üzerinden değerlendiremeyiz. Yani kısa vadede çok iyi performans gösteren bir varlık uzun vadede zayıf kalabiliyor. Ya da son birkaç ayın en kötü performans gösteren yatırım aracı daha uzun vadeye geçtiğimizde listenin başında olabiliyor. Bu nedenle yatırım kararında vade önemli, risk önemli, likidite ihtiyacı önemli, portföyün tamamına bakmak çokça önemli. Dolayısıyla programın başında söylediğimiz yere dönerek bitireyim. Reel getirinin ne olduğunu daha önce konuşmuştuk. Bugün ise bu kavramı Temmuz 2026'nın rakamlarına döktük ve karşımıza şöyle öğretici bir sonuç çıktı. Vadeler içerisinde kazananlar aynı olmak zorunda değil. Yatırım performansını değerlendirirken sadece ne kadar kazandım değil, hangi vadede kazandım, ne kadar risk aldım ve enflasyondan sonra satın alma gücümde ne kaldı? Bu soruları sormak gerekiyor. Yani yatırımın nihai amacı sadece hesap bakiyesindeki rakamı büyütmek değil, satın alma gücünü de zaman içerisinde mümkün olduğunca koruyabilmek ya da arttırabilmek. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.
8: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
5: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya. Odeya.

0: The kid is dead.
1: O da radyo.
2: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
3: Emrah Bey, yatırım yaparken emtiaların portföydeki rolü ne olmalı?
4: Emtialar yatırım dünyasında genellikle göz ardı edilir. Ama doğru kullanıldığında portföyün en değerli parçalarından biri olabilirler. En önemli özellikleri dengeleyici rolleri. Hisse senetleri ve tahvillerle genellikle düşük korelasyon gösterirler. Hisse senedi ve tahvil gibi geleneksel piyasalarla düşük korelasyona sahip olması emtiaları çeşitlilik açısından vazgeçilmez kılar. Özellikle enflasyonun yükseldiği ve kağıt paranın alım gücünün eridiği dönemlerde emtialar fiziksel değerini koruyarak portföye direnç kazandırır. Ancak unutulmamalıdır ki emtia piyasası arz şoklarına karşı oldukça hassas ve hareketlidir. Bu nedenle emtiaları kısa vadeli bir spekülasyon aracından ziyade riskleri dağıtan ve uzun vadeli büyümeyi destekleyen stratejik bir bileşen olarak planlamak en sağlıklı yaklaşımdır. Özellikle enflasyon dönemlerinde emtialar portföyünüze değer katacaktır. Fiziksel ürünlerin fiyatları yükselince onlara yatırım yapanlar bu artıştan pay alır. Paranın alım gücü erirken emtialar portföye direnç kazandırır. Doğrudan fiziksel emtia her zaman pratik olmayabilir. Emtia ETF'leri, emtia fonları ya da sektör hisseleri daha erişilebilir alternatifler. Özetle emtiaların görevi hızla spekülatif para kazanmak değil, portföyünüzü farklı senaryolara karşı daha dayanıklı hale getirmektir. Dolayısıyla ana prensibiniz kısa vadeli bir oyun değil, uzun vadeli bir strateji olmalıdır.
2: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: ESG, iş dünyasında değer yaratmanın yeni dili. Dünya aynı hızla dönmeye devam ediyor ancak iş yapış biçimlerinizi belirleyen kavramlar hızla değişiyor. Başarının artık yalnızca büyümek değil, büyürken çevresel ve toplumsal etkiyi de gözetmek anlamına geldiğini daha iyi biliyoruz. Bugün The Magger'de Odea ile hazırlanan ESG, iş dünyasında değer yaratmanın yeni dili başlıklı yazıdan yola çıkıyor, iş dünyasının ve yatırım gündeminin önemli başlıklarından biri olan ESG kavramına yakından bakıyoruz. Şirketlerin yalnızca ne kadar kâr ettiği değil, bu kârı nasıl elde ettiği, risklerini nasıl yönettiği, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını nasıl ele aldığı da önem kazanıyor. Bu noktada son yıllarda yatırım dünyasının ve kurumsal yönetim gündeminin en çok konuşulan kavramlarından biri olan ESG, yani çevresel, sosyal ve yönetişim kriterleri öne çıkıyor. ESG, Environmental, Social ve Governance kavramlarının baş harflerinden oluşuyor. Türkçe'de çevresel, sosyal ve yönetişim başlıkları ile ifade edilen ESG, şirketlerin uzun vadeli değer yaratma kapasitesini finansal olmayan ancak finansal performansı da etkileyebilen göstergeler üzerinden değerlendiren bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Bir şirketin başarılı olup olmadığını anlamak için artık yalnızca finansal sonuçlara bakmak yeterli değil. İklim risklerine karşı dayanıklılık, doğal kaynakların verimli kullanımı, çalışan hakları, çeşitlilik ve kapsayıcılık, müşteri memnuniyeti, veri güvenliği, etik iş yapma kültürü ve şeffaf yönetim gibi başlıklarda şirketlerin itibarı, rekabet gücü ve uzun vadeli performansı üzerinde belirleyici hale geliyor. ESG'nin 3 temel ayağı bulunuyor. Çevresel boyut, iklim değişikliği, emisyonlar, enerji ve su yönetimi gibi konuları kapsıyor. Sosyal boyut, çalışan deneyimi, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri ilişkileri ve toplumsal etki gibi alanları içeriyor. Yönetişim ise etik, uyum, şeffaflık, risk yönetimi ve paydaş hakları gibi başlıklara odaklanıyor. 21. yüzyılda şirketlerden beklenen yalnızca ürün veya hizmet sunmaları değil, bunu sorumlu, şeffaf ve geleceğe dayanıklı bir biçimde yapmaları. Bu nedenle ESG, şirketler için bir iletişim başlığından çok daha fazlasını ifade ediyor. Doğru ele alındığında riskleri daha erken görmeyi, operasyonel verimliliği arttırmayı, sermayeye erişimi güçlendirmeyi, çalışan bağlılığını desteklemeyi ve paydaşlarla güvene dayalı ilişkiler kurmayı sağlıyor. Bu noktada şeffaflık kritik bir rol oynuyor. Sürdürülebilirlik iddialarının ölçülebilir hedefler, düzenli veri takibi ve somut uygulamalarla desteklenmesi gerekiyor. Çünkü ESG skorları ve derecelendirmeleri önem taşısa da tek başına yeterli değil. Şirketlerin yalnızca skorlarını değil, bu skorların arkasındaki veri kalitesini, hedeflerini, yönetişim yapısını ve ilerleme performansını da açık biçimde paylaşması gerekiyor. Yatırımcılar ve kurumlar için asıl mesele, ESG kriterlerini iş modeline gerçekten entegre eden, risk ve fırsatlarını şeffaf biçimde yöneten, kısa vadeli söylemler yerine uzun vadeli performans ortaya koyan şirketleri ayırt edebilmek. Bu nedenle güçlü bir ESG okuması, finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve eleştirel veri değerlendirme becerisini birlikte gerektiriyor. Sürdürülebilirlik yalnızca kurumların değil, bireylerin de karar alma biçimlerini dönüştüren bir alan. Bu dönüşümü daha iyi okuyabilmek için yatırım dünyasındaki gelişmeleri, sürdürülebilirlik kavramlarını ve finansal kararların uzun vadeli etkilerini doğru kaynaklardan takip etmek önem taşıyor. Bu perspektifi güçlendirmek isteyenler, Odea Bank'ın LinkedIn hesabı üzerinden Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olabilir, her 15 günde bir yayımlanan içeriklerle piyasa gündemini ve yatırım dünyasındaki gelişmeleri takip edebilir. Finansal okuryazarlığını bir adım ileri taşımak isteyenler ise Yatırım Odaklı Podcast'te uzman konuklarla hazırlanan bölümleri dinleyebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odea Radyo.

Yaz bitti, şehir kalabalıklaşıyor, okullar açılıyor. Yeni dönem birikimlerini düşünmenin tam zamanı. Odea Radyo'da yatırım odaklı bakış açısıyla hazırlanan programlar ve içerikler sakin bir müzik akışı eşliğinde seni bekliyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: the dreamers.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Hisse senedi piyasalarında yeni oyun alanı. Fractional hisse ve mikro yatırımın yükselişi. Bir kahve almak yerine yatırım yapabilirsiniz gibi iddialı cümlelere sosyal medyada mutlaka denk gelmişsinizdir. Peki bu içerikleri gülüp geçenlerle harekete geçenler arasındaki fark ne? Cevap çoğu zaman finansal okuryazarlık. Çünkü finans dünyası artık yalnızca yüksek sermaye ile adım atılabilen bir alan değil. Bu kısa makalede küçük tutarlarla yatırım yapmayı mümkün kılan mikro yatırımlara ve fractional hisse kavramına odaklanıyoruz. Finansal refah söz konusu olduğunda cevapların çok karmaşık olduğunu düşünme eğilere sosyal medyada mutlaka denk gelmişsinizdir. Peki bu içerikleri gülüp geçenlerle harekete geçenler arasındaki fark ne? Cevap çoğu zaman finansal okuryazarlık. Çünkü finans dünyası artık yalnızca yüksek sermaye ile adım atılabilen bir alan değil. Bu kısa makalede küçük tutarlarla yatırım yapmayı mümkün kılan mikro yatırımlara ve fractional hisse kavramına odaklanıyoruz.

0: gerçekten küçük adımlarla finans dünyasının bir parçası olabilmek mümkün mü? Mikro yatırım, küçük tutarlarla düzenli şekilde atılan finansal adımları ifade ediyor. Belirli aralıklarla yatırım hesabına para aktarmak, bir hissenin tamamını almak yerine küçük bir bölümünü satın almak ya da zaman içinde biriken miktarlarla tam hisseye ulaşmak bu yaklaşımın en yaygın örnekleri arasında yer alıyor. Bunun en temel nedeni bazı hisselerin fiyatlarının birçok yatırımcı için yüksek seviyelerde olması. Örneğin 2026 yılı Şubat verilerine göre dünyanın en yüksek fiyatlı hisselerinden biri yaklaşık 556 bin sterlin seviyesinde işlem görüyor. Bu nedenle piyasaya girmek isteyen herkes dilediği şirketten doğrudan bir pay alamıyor. Tam da bu sebeple 2026'da mikro yatırımlar neredeyse altın çağını yaşıyor. Berkeley Economic Review'da yer verilen Stephen Wendell'in araştırması, küçük kazançların bireyleri uzun vadeli adımlar atmaya daha fazla teşvik ettiğini gösteriyor. Bu yükselişin bir diğer nedeni ise finans konuşmalarının gün geçtikçe daha az tabu olarak görülmesi. Sosyal medyada ve internette sıklıkla finansal kavramlarla karşılaşan Z kuşağı, birçok nesle göre çok daha erken piyasaya atılabiliyor. Yatırıma ayırabilecekleri bütçe çoğu zaman sınırlı olsa da küçük tutarlarla işlem yapma imkanı sunan dijital uygulamalara ve yeni yatırım araçlarına daha hızlı adapte olabiliyorlar. Gelelim daha düşük bütçelerle piyasaya katılmak isteyenlere alternatif bir oyun alanı sunan fractional hisse konusuna. Fractional hisse bir hissenin tamamı yerine belirli bir bölümünün satın alınabilmesini ifade ediyor. Bu hisselerin alınabildiği platformlar da yenilikçi çözümleriyle dikkat çekiyor. Bazı platformlar yuvarlama stratejisinden faydalanıyor. Mesela 97 TL'lik bir alışveriş yaptığınızda bu miktarı 100 TL'ye tamamlıyor, aradaki 3 TL'yi birikim hesabınıza aktarıyor. Böylece siz gün içerisinde hayatınıza devam ederken yatırım platformunuz küçük miktarları birikime dönüştürüyor. Diğer yandan tüm yatırım araçlarında olduğu gibi fractional hisse yatırımlarının da avantajlarının yanı sıra dikkat edilmesi gereken yönleri bulunuyor. Düşük miktarlarla yatırım dünyasının parçası olmayı ve portföy çeşitlendirmeyi daha ulaşılabilir hale getirmesi fractional hisse yatırımlarının önemli avantajları arasında yer alıyor. Portföyü çeşitlendirmek ise riski dağıtmanın en güvenilir yollarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak her şirketin hisselerini parçaladığı bir sistemin bulunmaması ve bazı platformlarda bu hisselerin alım satımının tam hisselere kıyasla daha sınırlı olabilmesi gibi dezavantajları da var. Üstelik uzmanlar fractional hisselerin ve bu platformları kullanmanın yatırımcıda dopamin etkisi yaratabileceği konusunda uyarıyor. Araştırmalarda dopaminin yatırım kararlarında belirli risklerin gözden kaçırılmasına neden olabileceğini gösteriyor. Yatırım dünyasına farklı bakış açıları sunan içerikler için The Magger'da yer alan Odea ile yatırım içeriklerimizi okumaya, Odea Radyo'daki sesli makalelerimizi dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odea'nın alanında uzman ve profesyoneller tarafından hazırlanan tüm yatırım içerikleri Odea Yatırım Odaklı Bülten'de bir araya geliyor. 15 günde bir Odea Bank LinkedIn hesabında yayınlanan bülten, farklı platformlardaki içerikleri derleyerek finansal okuryazarlığını geliştirmeni kolaylaştırıyor.

Tatil bitti, şehrin temposu hızlandı. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin ile Chill Zone, günün temposunu yavaşlatacak müzik seçkisiyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Odea Radyo'da yayında.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyen

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de. Odeya. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Nordea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Son günlerde en sık duyduğumuz soru şudur herhalde: bu yıl en çok ne kazandırır? Yapay zeka, kripto, emtia, tahminler havada uçuşuyor. Ama yatırımın asıl belirleyici sorusu çoğu zaman göz ardı ediliyor hep: ters bir senaryoda ne olur? Çünkü iyi bir yatırım sadece doğru ürünü seçmek değil, o ürünü doğru riskle taşıyabilmek. Profesyonel dağcıların bir kuralı vardır, belki bilirsiniz. Zirveye çıkmak opsiyoneldir ama aşağı inmek zorunludur. Tırmanırken bizi hayatta tutan şey kas gücü değil, sırt çantamızdaki güvenlik ekipmanları ve iniş planı. Piyasalarda bazen Everest gibi likidite, yani oksijen anında düşüyor, hava bir anda bozabiliyor. Bugünün sesli makalesinde getiri peşinde koşarken unutulmaması gereken riskleri masaya yatıracağız hep birlikte. Eğer okumak isterseniz bu makalenin daha uzun bir versiyonu var themagger.com'da yatırımcı için risk yönetimi rehberi başlığıyla bulabilirsiniz. Risk denince akla genellikle krizler gelir. Oysa ki en büyük risk çoğu zaman kendimiziz, biziz yani. Dalbar'ın 2025 tarihli yatırımcı davranışı raporu çok çarpıcı bir noktayı gösteriyor. 2024'te S&P 500 güçlü yükselirken ortalama yatırımcı endeksin gerisinde kaldı. Aradaki farkın nedeni piyasa değil kesinlikle. Yatırımcının kaygısı denince akla genellikle krizler gelir. Oysa ki en büyük risk çoğu zaman kendimiziz, biziz yani. Dalbar'ın 2025 tarihli yatırımcı davranışı raporu çok çarpıcı bir noktayı gösteriyor. 2024'te S&P 500 güçlü yükselirken ortalama yatırımcı endeksin gerisinde kaldı.

Bunları yönetmekle başlıyor. Buradaki kritik eşik risk toleransı. Yani portföyünüzün görünmeyen psikolojik bütçesi. Gelir düzeniniz, borçlarınız, nakit ihtiyacınız ve vadeniz bu bütçeyi belirliyor. Kendinize şu tarz sorular sorun mesela. Bu paraya 6 ay içinde ihtiyaç duyar mıyım? Portföyümün kısa bir süre içinde %20 gerilemesi durumunda stratejimden sapmadan devam edebilir miyim? Ve bakın, en önemlisi de psikolojik ve finansal açıdan sürdürülebilir bulduğum oynaklık, yani hani buna volatilite diyoruz, eşiği hangi seviyede? Cevapların net bir gerçeğe çıkması lazım. Piyasanın sunduğu fırsatla sizin kaldırabileceğiniz risk her zaman örtüşmeyebilir. Ayrıca kısa vadeli hareketlerin önemli bir kısmı bilgi değil, gürültü. Risk yönetimi içinde uzun vadeli düşünmeyi barındırıyor. Yeni dünyanın yeni riski ise artık otomasyon körlüğü dediğimiz şey. Yapay zeka ve robo danışmanlara güvenmek gibi düşünebiliriz. En iyi algoritmalar bile geçmiş verilerle eğitiliyor. Oysa piyasada beklenmedik kırılmalar meydana geliyor. Bu yüzden yapay zekayı bir kaptan olarak değil de yardımcı bir pilot gibi kullanmak gerekiyor. Güncel dünyadan somut bir örnek vererek devam edelim. Gümüş. Bir yıl önce yan başlıktı gümüş. Bugün artık ons başı 100 dolar sınırını aştı ve son 12 ayda yaklaşık %230 yükseliş yaşandı gümüşte. Böyle dönemlerde mesele kesinlikle fiyat değil, belirsizlik. Gümüşü maliyet olarak taşıyan bir güneş paneli üreticisini düşünün şimdi. Fiyatın sert oynaması durumunda kar marjının bir gecede eriyebilme ihtimali çok yüksek. Şirketin yapması gereken aslında bir sihir değil, vadeli işlemler ve opsiyonlarla maliyeti bir ölçüde çerçevelemek. Yani belirsizliği yönetmek olmalı. Bireysel yatırımcı için ders daha basit. Türev ürünler spekülasyonda tehlikeli olabilir ama doğru kurgulanırsa portföy için sigorta gibi çalışır. Ve konforlu rahatsızlık dediğimiz içinde bulunduğumuz mevcut iklimi şöyle bir düşünelim. Veriler bir süre sağlam görünse bile jeopolitik fay hatları ve ticaret gerilimleri gündemi hızla çevirebilir. Bu nedenle de risk yönetimi tek bir tahmine göre portföy kurmak değil de birden fazla senaryoya dayanabilen bir yapı inşa etmek. Son söz olarak şunu söylemek lazım. Finansta en sık düşülen yanılgı, matematiksel olarak mükemmel görünen bir portföyün en iyi portföy olduğunu sanmak. Oysa gerçek hayatta en iyi strateji, piyasalar sertleştiğinde bile sadık kalabildiğimiz strateji. Taşıyamadığımız volatilite kağıt üzerindeki getiriyi son derece anlamsız bir hale getirebilir çünkü. Panikte sat tuşuna bastığınız an model de sizinle birlikte aynen çöpe gider. Risk yönetimi Excel'deki bir hesap değil de kendinizi, hedeflerinizi ve sınırlarınızı tanıma disiplininden ibarettir. Bunu da unutmayalım.

Geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünya piyasalarında hangi gelişmeler yaşandı? Gelecek hafta gündemde neler var? Tüm bu soruların cevapları Odea Radyo'da. Her cuma saat 15'te ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le yatırım odaklı gündemde.

0: Odaya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, aynı dönemde bazı emtialar yükselirken bazıları neden düşebiliyor?
3: Emtia dünyasının en büyüleceği alanlarından biri her varlığın kendine has derin bir ekonomik hikaye barındırmasıdır. Aynı piyasa koşullarında iki farklı emtia tamamen zıt yönde hareket edebilir. Bu dinamiği anlamak sizi yatırımcı olarak çok farklı şekilde konumlandıracaktır. En iyi örnek altın ve petrol. İkisi de emtia ama fiyat dinamikleri bambaşka. Petrol küresel büyüme beklentileri ve arz talep dengesiyle hareket eder. Altın ise kriz ve belirsizlik dönemlerinde parlayan bir kötümserlik barometresi gibi davranır. Küresel bir kriz döneminde risk iştahı azalıp petrol düşerken güvenli liman arayışıyla altın değer kazanabilir. Öte yandan finans dünyasının Dr. Copper, Doktor Bakır olarak adlandırdığı bakır doğrudan küresel ekonominin nabzını tutar. Sanayi üretimindeki en ufak bir kıpırtıyı veya yavaşlamayı fiyatlarına anında yansıtır. Tarımsal emtialar ise tüm bu makroekonomik verilerden bağımsız olarak hava koşulları, hasat döngüleri ve iklim değişikliği gibi arz yönlü apayrı bir hikayenin başrolündedir. Sonuç olarak emtia yatırımı tek bir ürüne odaklanmaktan ziyade bu farklı döngüleri ve korelasyonları takip ederek doğru zamanda doğru varlıkta konumlandırmayı gerektirir. Bu dinamikleri anlamak finansal piyasaların dalgalı denizinde daha sağlam ve dengeli bir portföy oluşturmanın anahtarıdır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odaya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyen

Şehrin temposu yükseliyor, piyasaların gündemi her an değişiyor. Odea Radyo, yatırım dünyasının içinden sesleri, uzman bakış açılarını ve güncel ekonomi gelişmelerini bir araya getiriyor. Nerede olursan ol, gündemin bir adım önünde kalmak istiyorsan Odea Radyo'ya kulak ver.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Seyahat ve yatırım. Gezerken geleceğinizi güvence altına almak. Seyahat ederken yalnızca yeni yerler keşfetmekle kalmayıp, geleceğinizi şekillendirecek yatırım fırsatlarının da izini sürebilirsiniz. Farklı coğrafyalardaki ekonomik potansiyeli fark etmenin ve seyahatlerinizi bilinçli adımlarla kazanca dönüştürmenin yollarını keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Business and Yatırım by Odea sayfası için hazırlanan Seyahat ve Yatırım, Gezerken Geleceğinizi Güvence Altına Almak başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Bilinçli bir yaklaşımla seyahat etmek, finansal geleceğinizi şekillendirecek fırsatlarla dolu olabilir. Her yeni varış noktası hem kültürel zenginlikleri hem de keşfedilmeyi bekleyen potansiyel yatırımları beraberinde getirir. Seyahatleriniz sırasında gözlem yaparak geleceğinizi şekillendirecek fırsatları değerlendirebilir ve uzun vadede getiri elde edebileceğiniz yatırımların kapılarını aralayabilirsiniz. Bir ülkenin sokaklarında dolaşırken yalnızca yeni tatları ve mimari yapıları keşfetmekle kalmazsınız. Aynı zamanda yerel ekonomiler hakkında da fikir edinebilirsiniz. Örneğin, Güneydoğu Asya'da hızla büyüyen teknoloji sektörleri dikkat çekerken girişimcilik ruhunun nasıl hız kazandığını gözlemlemek mümkün. Bölgedeki startup ekosistemine dair yapacağınız bir gözlem, yatırım fırsatlarını değerlendirmenizi sağlayabilir. Peki başka neler olabilir? Mesela seyahat ederken keşfettiğiniz bir şehrin potansiyelini fark etmek, gayrimenkul yatırımlarını değerlendirmek için de harika bir fırsat olabilir. Turistik bölgelerdeki emlak fiyatlarını gözlemleyerek kira getirisi yüksek mülkleri veya yazlık evleri yatırım portföyünüze ekleyebilirsiniz. Farklı bir ülkeye seyahat etmek yalnızca yeni bir kültürle tanışmak değil, iş dünyası için yaratıcı fikirler edinmek anlamına da gelebilir. Örneğin, Japonya'da sürdürülebilir tarım tekniklerini ya da teknolojik yenilikleri incelemek, bu fikirleri kendi ülkenizde bir girişime dönüştürmenize olanak tanır. Böylece bu anlayışı yerel iş modellerine uyarlayarak hem çevreye hem de finansal geleceğinize katkı sağlayabilirsiniz. Turizm, küresel ekonominin en dinamik sektörlerinden biri ve her seyahat bu alanda yeni fırsatlar keşfetmek için yeni bir kapıyı aralamak demek. Gelişmekte olan turistik yerlerde otel veya restoran işletmeciliği hem yerel ekonomiyi destekleyen hem de uzun vadeli gelir sağlayan bir yatırım aracı olabilir. Bir başka örnek olarak sanat da zamanla değer kazanan bir yatırım aracı olabilir. Örneğin İtalya gibi sanatsal mirası güçlü bir ülkede yerel bir sanat galerisini ziyaret etmek size hem yeni bir koleksiyon kazandırabilir hem de uzun vadeli bir yatırım fırsatı sunabilir. Seyahatler yerel ürünlerin kalitesini ve ticari potansiyelini keşfetmek için de büyük bir fırsat. Brezilya'da tadacağınız organik bir kahve, yerel bir ürünün uluslararası pazarda nasıl bir değer yaratabileceği konusunda fikir edinmenize yol açabilir. Kaliteli bir yerel ürünü ithal ederek veya yurt içinde satışını gerçekleştirerek karlı bir iş modeli oluşturabilirsiniz. Dünyayı görmek ve dünyanın değişimine tanık olmak için seyahat etmek ne kadar önemliyse, sürekli değişen yatırım dünyasına uyum sağlamak için bilgi sahibi olmak da o kadar önemli. Doğru yatırım kararları alabilmek için güncel ekonomik verileri, piyasa trendlerini ve yatırımla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Seyahatlerin sunduğu yatırım fırsatlarını ve gözlemlerinizi geleceğe dönük adımlara dönüştürmenin yollarını ele aldığımız kısa makalemizin sonuna geldik. Dünyanın neresinde olursanız olun, yatırım dünyasındaki değişimleri takip etmek ve finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Odea.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da. Odeya Radyo.

death. I know what's to come as distress and pain, as I feel the

Bazen gündemi takip etmenin en iyi yolu sakin bir ritme yaslanmaktır. Odea Radyo, chill out ve down tempo seçkileriyle dinlendirici bir atmosfer sunarken yatırım dünyasına dair merak edilenleri de unutmuyor. Odea Radyo ile hem dinlen hem de gündemde kal.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde hafta başında yatırım ve finans gündemiyle karşında. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmekte her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altın biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusto.com'da yer alan Yatırım by Odeya sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odeya Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki yatırım yolculuğunuza eşlik edecek bir sonraki fikir sizi orada bekliyordur.
0: Odeya Radyo.

Eylül yeni başlangıçlar ayı. Yeni bir döneme girerken akılda beliren yatırım ve birikim soruları da çoğalıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçen ile finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi haftanın sorusunda yatırım ve birikime dair merak edilenlere yanıt veriyor. Haftanın sorusunda uzman isimlerin yanıtları gün içinde Odea Radyo'da seni bekliyor.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Let me tell you a story. And if, after, you still want me to stay,

Merhaba, ben Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeon Radyo'da buluşalım.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Oh,

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.